Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz. Hatice binti Hüveylid, Resulullah'ın hüzün çiçeği. Annelerin ilki ve sultanı, Resulullah'ın sığınağı. Hiç kimse Efendimizin gönlünde onun gibi olmadı. Bu yüzden de geri hiç dolmadı. Sevde binti Zema, Habeşistan'a hicret eden muhacirlerdendi. Babasız kalan çocuklarıyla hane-i saadete girdi. Hatice annemizden sonra Efendimiz'e ilk eş o oldu. Ayşe binti Ebi Bekir, sevilmenin zirvesinden Resulullah'ın yokluğuna düştü ve bu yokluğu 46 yıl yaşadı. Rivayet ettiği hadislerden dolayı dini yaşantımızın üçte birini ona borçluyuz. Hafsa binti Ömer, Ömer'in kızı. Kıskançlıkta Ayşe annemizden sonra ikinci anne. Efendimizin eve döneceği vakitte gelen güzel kıyafetli bir kadını Deccal çıkacakmış diyerek korkutup kilere sokmuş. Üstü başı kirlenen kadını kilerden Efendimiz çıkarmıştı. Zeynep binti Huzeyme, Efendimiz'e eş olmadan önceki lakabı yoksulların anasıydı. Ümmü Seleme, 4 yetimiyle gelmiş Efendimiz'e, Ayşe annemizden daha çok Efendimiz'in yokluğunu yaşamış. En son vefat eden annemiz o olmuş. Zeynep binti Cahş, Efendimiz'in hala kızı, asıl ismi Berre. Efendimiz ismini Zeynep diye değiştirdi. Künyesi hikmetlerin anası. Bir gün Efendimiz annelerimize şöyle buyurdu: ben vefat ettiğimde bana ilk kavuşacak olanınız, kolu en uzun olanınızdır. Efendimiz odadan çıkınca annelerimiz kollarının uzunluğunu duvarda ölçtüler.

Ne zaman ki Efendimiz'den sonra Zeynep annemiz vefat etti, işte o zaman kolu uzun olmak sözünün hakikatinin iyilikte acele etmek olduğu ortaya çıktı. Zeynep annemiz eline geçen para veya malı bekletmeden hemen sadaka verirdi. Cüveyriye binti El-Haris, Beni Mustalık kabilesinin reisi El-Haris'in kızı. Savaşta baba ve eşini kaybederek esir düştü. Efendimiz serbest bırakılmasını istedi ve evlilik teklif etti. Annemiz kabul edince onun sayesinde Beni Mustalık kabilesi İslam'la şereflendi. Sahabe de annemizin hatırına savaş ganimetlerini kabileye geri verdi. Annelerimiz arasında ibadete düşkünlüğüyle öne çıkmıştı. Ümmü Habibe, Ebu Süfyan'ın kızıdır. Eşiyle Habeşistan'a hicret etmiş, eşi Hristiyanlığı seçmiş ve Habeşistan'da ölmüştü. Efendimiz Habeşistan'a elçi göndererek Necaşi'den Ümmü Habibe annemizi istemişti. Habeşistan'dan müminlerin annesi olarak döndü. Bir gün babası Ebu Süfyan Efendimizle görüşmek için Medine'ye geldi. Kızının evine girdi. Evin bir köşesinde duran mindere oturacaktı ki annemiz minderi altından çekti ve bu minder Resulullah'ın minderidir. Müşrik biri ona oturamaz dedi. Safiye binti Huyey, Hayber Yahudi reisinin kızı. Babasını ve eşini savaşta kaybetmiş ama Hayber'den Medine'ye peygamber hanımı olarak gelmişti. Meymune binti El-Haris, ismi hüzün kokuyor. Kabri Mekke yolu kenarında. Fakat kabrinin orada olmasını kendisi istedi. Efendimizle evlendiğinde 36 yaşındaydı. 3 yıl evli kaldı. 82 yaşında vefat edeceği zaman beni Serife defnedin dedi. Neden diye soranlara da ben Resulullah'la orada evlendim buyurdu. Reyhane binti Zeyd, Beni Kurayza gazvesinde esir düşmüş, Yahudilikten çıkıp Müslüman olmuştu. Allah da onu müminlerin annesi olmakla şereflendirdi. Mariye binti Şem'un el-Kıptiye, Mısır zindanlarına esir düşen Hazreti Yusuf'un sultan olması gibi, Mariye annemiz de Mısır saraylarından cariye olarak çıkmış ve müminlerin sultan annelerinden biri olmuş, hem de Hatice annemizden sonra Efendimiz'e evlat veren tek eş o olmuş. O Hazreti İbrahim'in annesiydi. Geçmişten geleceğe şefkatli ve nurlu bir iz. Temiz, tertemiz annelerimiz.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

الإنسان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: Yorum kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Şiir gibi bir ev. Yeryüzünün en saadetli evi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. 11 kadının hikayesini anlatıyor annemiz. Yemenli 11 kadının hikayesi. Bu kadınlar bir araya gelmiş, kocalarının hallerini anlatıyorlar. Ama önce kesin söz veriyorlar. Hiçbir şeyi gizlemeyecekleri hususunda. Ve birinci kadın başlıyor. Benim kocam yalçın bir dağın başındaki zayıf bir deve gibidir. Kolay değil ki çıkılsın, semiz değil ki götürülsün. Sert mizaçlı, huysuz, gururlunun tekidir. İkinci kadın anlatır. Ben kocamın kötü huylarını anlatmak istemem. Korkarım. Eğer anlatmaya başlarsam, büyük küçük her şeyini söyleyip geriye hiçbir şey bırakmamam gerekir. Bu da kolay değil, vakit yetmez. Sıra üçüncü kadındadır. O da kocasını kötüler. Benim kocamın boyu uzundur ama aklı kısa. Konuşursam boşanırım, konuşmazsam muallakta kalırım. Dördüncü kadın kocasını över. Benim kocam Tihame gecesi gibidir. Ne sıcaktır ne soğuk. Ne korkulur ne de usanılır. Söz beşinci kadındadır. Kocam içeri girince pars, dışarı çıkınca arslan gibidir. Bana bıraktığı ev işlerinden hesap sormaz. Altıncı kadın anlatır. Benim kocam da yedi mi üst üste katlayıp yer, çok yer, içti mi sömürür. Yiyip içmekten başka bir şey düşünmez. Yedinci kadın bir ah çeker. Benim kocamın işi sadece beni dövmektir der. Başımı yarar, vücudumu yaralar. Bunları yapmak için eline ne geçerse kullanır. Sekizinci kadın kocasını tavşana benzetir ve bir cümleyle anlatır. Güzel kokulu bitki gibi hoş kokar. Dokuzuncu kadın anlatır. Benim kocam boylu posludur, evi rahattır, ocağının külü çoktur. Evi meclis gibi bir adamdır, misafirperverdir. Onuncu kadın anlatır. Benim kocam da maliktir. Akıl ve hayalinizden geçen her hayra maliktir. Onun çok devesi vardır. Develer kesilmek üzere bekletilir. Ve söz 11. kadındadır. Söz Ümmü Zer'dedir. Ebu Zer'in hanımı. Fakat Ebu Zer Gıfari değil. Söz Ümmü Zer'dedir. Kocam Ebu Zer'di. Ama ne Ebu Zer'di.

Ebu Zer beni Şık denen bir dağ kenarında bir miktar davarla geçinen bir ailenin kızı olarak buldu. Kulaklarımı ziynetlerle doldurdu. Beni hoşnut kıldı. Kendimi bahtiyar ve yüce bildim. Beni atları kişneyen, develeri böğüren, ekinleri sürülüp daneleri harmanlanan, müreffeh ve mesut bir cemiyete getirdi. Ben onun yanında söz sahibiydim. Hiç azarlanmadım. Akşam yatar, sabaha kadar uyurdum. Doya doya süt içerdim. Bir gün Ebu Zer evden çıktı. Her tarafta süt tulumları yağ çıkarılmak için çalkalanmaktaydı. Yolda bir kadına rastladım. Kocam bu kadını sevmiş olacak ki beni bıraktı. Onunla evlendi. Ondan sonra ben de bir başkasıyla evlendim. O da iyi bir adamdı. Bu kocam da bana "Ey Ümmü Zer, ye iç, yakınlarına ihsanda bulun" derdi. Buna rağmen ben bu ikinci kocamın bana verdiklerinin hepsini bir araya toplasam Ebu Zer'in en küçük kabını dolduramaz. Yemenli 11 kadının hikayesi bitmişti. Efendimiz Ayşe annemize gülümseyerek baktı. "Ey Ayşe, ben sana Ebu Zer'in Ümmü Zer'e nispeti gibiyim. Şu farkla ki Ebu Zer Ümmü Zer'i boşadı. Ben seni boşamayacağım. Biz beraber yaşayacağız." Ayşe annemiz "Ya Resulallah" dedi. "Beni nasıl seviyorsunuz?" Efendimiz yine tebessümle cevap verdiler. "Ey Ayşe, ilk günkü gibi, kördüğüm gibi." Şiir gibi bir ev, yeryüzünün en saadetli evi. Yemenli 11 kadının hikayesi. Efendimiz ve Ayşe annemiz. Yüzünde tebessüm, gönlünde huzur. Mutludur evin sahibesi. Müminlerin şerefli annesi.

0: محمد.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وأهل التقوى وأهل المغفرة.

0: الله الله أكبر.
1: Thank you.

Mm-hmm.

Masha Allah.

好好好好

Masha Allah.

0: بارك الله فيك.
1: الله بارك
0: فيك.

Vakit seher, ufukta günün kızıl çiçeği açmak üzere. Zamanın rahmine sabahın lütfesi düştü az önce. Gecenin karasında saklı ışıktan tohumlar başlarını gün yüzüne çıkarıyor. Şimdi hatırla ki sen de bir zamanlar yokluğun karanlığında yitiktin. Unutulmuşluk toprağına gömülü bir tohumdun. Kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdin. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilini. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler.

yaşarsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine. Kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim. Geldim. Huzurundayım. Huzurundayım.

yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben, senin çaresizliğe terk ettiğim.

ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار

ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسك

الكافرين عبرة نسقيكم مما في بطونه من بين فرث ودم لبنا خالصا

أنفسهم وجئنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا

الله به وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون. ولا

فكفرت بأنعم الله

ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur, unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşref-ül vera, seyyidina, Hazreti Muhammed'in Mustafa. Adın geçer, ebabil çığlığı vurur dağlarına ve gölgesi toprağına düşer. Toprak sensiz karanlıktır, Mekke sensiz karanlık. Karanlıkta duyulan kürek sesleri, karanlıkta açılan karanlık çukurlar, karanlıkta bir kız çocuğunun anne diyen feryadı, karanlıkta bir kız çocuğunun toprağa gömülen adı. Çukurun yanı başında bir terlik, belli ki diğeri ayağındaydı. Ve çukura bir yıldızın ışığı düşer. Bu yıldız yazar gökyüzün adını. Gökyüzüne sürünce Cebrail kanadını, rengarenk melekler iner semadan. Bir melek seslenir maveradan. Alemlere kutlu doğum haberini yayın. Müjde vermedik bir varlık bırakmayın. Ve ey Medain şehri, titreyerek uyan. İstahrabat'ta yanan ateşlere sön emri verilsin. Ey Kabe'deki putlar, yüzünüzü toprağa gömün. Ey toprak, Save Gölü'nün suyunu çek. Ey yeraltı suları, çıkın ve sev.

ve durun. Durun ve sessiz olun. Bakın, yıldızlar yaklaşıyor. Salkım salkım. Yıldızlar yaklaşıyor annesinin yüzüne. İşte gözleri gözlerinde. O simsiyah nur denizi gözlerine. Doya doya bakıyor Hazreti Amine. Her asra uzanacak ellerinden öpüyor. Arşa reyhan kokusu salan o minik nefesini kokluyor. Cennet kokuları sarıyor gökleri ve yeri. Nurdan ayaklarını okşuyor annesinin elleri. Ve eğiliyor kulağına, ismini fısıldıyor. Muhammed, Muhammed'im.

adın geçer, beni bekr yurdunda. Beş süt kardeşten birisin Hevazin sofrasında. Halime'nin evinde şeref misafirisin. Adın geçer, anasız kalırsın şehirlerin anasında. Bir elinden deden tutar, diğerinden Ebu Talip. Seni büyütmek Fatıma'ya nasipmiş. Şefkat kanatlarını yerlere serip, saçlarını koklamak bir anne gibi, saçlarını taramak ona nasip. Adın geçer, Hatice'nin kalbinde en sevgili yar. Hatice'nin evinde hazırlık başlar. Önce sadık rüyalar. Gece ne görürsen gündüz onunla şekillenir. Ve ardından geçince yanından ağaç yapraklarından sana selamlar gelir. Sen her şeye aşinasın, her şey aşina sana. Ruhul Kudüs inecek bu gece Nur Dağı'na. Ağır bir yük binecek geniş omuzlarına. Adın geçer. Vahyin arafesinde, Nur Dağı'nın zirvesinde, dünyayı teşrif buyurduğun gibi yine pazartesinde. Adın geçer. Hira'yı vahyin kokusu sarar. Nur yağar Nur Dağı'na. Mübarek ayağına sabah serinliği vurur. Ardından nurdan bir anafor kaplar Hira'yı. Ve insan suretinde Cebrail karşında durur. Oku. Sen okuma bilmezsin efendim. Doğru. Ancak sen oku ki okuma bilenlerin hepsi susacak. Allah seninle konuşacak. Oku, yaradan Rabbinin adıyla oku. O insanı bir kan pıhtısından yarattı. Oku, senin Rabbin kalemle yazmayı talim eden, insana bilmediğini öğreten bol kerem ve ihsan sahibidir. İşte Nur Dağı'nın zirvesinden eteklerine doğru inen son peygamber. İnsanlığın kurtuluşu inen bu nurda. Semada yıldızlar, Mekke'de dağlar el bağlamış huzurda. Sevinin ey insanlar, bu inen baş tacımız, övüncümüz, ilacımız. Bu inen iki dünya servetimiz, sevincimiz, acımız. Bu inen nur denizi, varlığın en şereflisi. İbrahim milletinin biricik seyyididir o. Savaşların bileği bükülmemiş yiğididir o. Şanını anlatmaya kelimelerin yok sonu. Çünkü 18 bin alem onu Muhammed Mustafa diye tanır.

adın geçer. 23 yıl süren ilahi davet. Alevden bir şehirdir Mekke-i Mükerreme. Girdiğin kalbi ateşe vermek ister şirk. Sonra hicret bir serinlik. Ana kucağı gibidir Medine-i Münevvere. Nazarınla büyür Yesrib'in çocukları. Nazarınla taşları elmasa çevirirsin. Gökyüzünden ayet yağar Cibril yağmurlarıyla. Kalbine inenleri insanlığa verirsin. Ve son kez açılır semanın kapıları. Son kez vahyi getirir Cibril-i Emin sana. Sen hüzün peygamberisin ama bu son ayette daha bir hüzünlü sesin. Demek ki gideceksin efendim. Gideceksin sen Medine yetim, Fatıma yetim kalacak. Cebrail kapını son kez çalacak. Yanında ölüm meleği. Azrail girmeyecek huzura sen izin verene dek. Ne senden önce kimseden izin istedi, ne de senden sonra isteyecek. Demek ki gideceksin efendim. Matem şehri olacak Medine. Kimse inanmayacak gittiğine. Ta ki sabah ezanını okurken Bilal, mübarek ismine sıra gelince ve Bilal'in sesi titreyince, işte o an sensizlik kıyameti kopacak. Yıldızlara benzettiğin ashabın bir bir düşecek toprağa ve Ehl-i Beyt'in yüreği paramparça olmuş gibi. İşte Fatıma, zelzeleye tutunmuş bir dağ gibi Fatıma. Hazreti Ali'ye bakacak ama bu bakış başka. Ey Hasan'ın babası diyecek. Resulullah'ı toprağa gömüp dönmeye kalbin nasıl dayandı? Onun üzerine toprak saçmaya gönlün nasıl razı oldu? Oysa o rahmet ve merhamet peygamberiydi. Fatıma zelzeleye tutulmuş bir dağ gibiydi. Ve adın geçer, her asır adını hatırlatır. Müjdelediğin kardeşlerin gelir sonra. Abdülkadir Geylaniler, Şah-ı Nakşibendiler, İmam-ı Rabbaniler adını ezberlettiler. Aşkını kalplere nakşettiler. Şah-ı Hazne'nin bahçesinde nurundan bir güneş doğdu ve aydınlattı Anadolu'yu. O güneşten güneşler doğdu. Söndürmesin Allah. Şimdi ne büyük bir güneş var semamızda. Elhamdülillah. Adın geçer. Bilal'in bıraktığı yerden, sayısız minareden ezanların yükselir. Susturmasın Allah. 14 asrın ardından çıkıp da vatanından yeryüzüne yayılan peygamber çiçekleri, Mus'ab bin Umeyr gibi Uhud kokan elleri, sevgini insanlığın kalbine merhem diye sürüyor. Onlar toprağın her karışında adın geçsin diye yürüyor. Durdurmasın Allah. Ve gün biter, saat biter, vakit gelir. Görmez olur gözler, kulaklar duymaz olur, diller tutulur. Dünyalık felaket de biter, saadet de. Ama efendim, inşallah son nefeste, kelime-i şehadette adın geçer. Allah'ın adıyla, Rahman ve Rahim olan, onun adıyla isimler unutulur. Unutturur Yaradan, adın geçer. Kalbe nur, gönle safa, eşrefil vera, Hazreti Seyyidina Muhammedin'il Mustafa.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

0: bizde.
1: Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim.
2: Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Yok bizde. Yok. Yok

ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا

يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. قل هل يستوي الذين

وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء

قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن

الحق وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت وهو

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Ey yalnızların, kendi başına kalmışların arkadaşı. Ey mutsuzluğa düşmüşlerin yardımcısı. Ey yoksulların zenginliği. Ey zayıfların gücü. Ey fakirlerin hazinesi. Gariplerin sığınağı. Ey tek güç ve kudret sahibi. Ey ihsanıyla tanınan, keremi sonsuz.

Rabbim, Efendimiz ve yakınları hürmetine sıkıntılarımı gider. Ey Rabbim, sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın, gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. İhtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın. Beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığımda bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisisin. Sen ki şaşkınlara yol gösterir, muhtaçlara yardım eder, korunmak isteyenleri korursun. Allah'ım, ben senin kulunum, kulunun çocuğuyum. Görüyorsun ki Rabbim, sıkıntılıyım. Bildirdiğin ve gizlediğin tüm isimlerini ve Kur'an-ı Kerim'i kalbimin baharı, gönlümün nuru, sıkıntılarımın ilacı yap. Ruhum susamış suya, kalbim özler seni. Gözlerimi senin sevdiğin şeylere çevirdim. Kulaklarımı seni çağıranın ülkesine bıraktım ve susayan bir toprak gibi bitkin kaldım. Kalbimi senin yoluna koydum ve ellerimi senin dergahına açtım. Bundan sonra da sana gelecek, senden isteyeceğim. Güneş ve ay senin nurundan almış nasibini. Güneş senin sevginden böyle ateş, ay böylesine mahzun, ırmaklar senin hasretinden böyle çağlar, deniz bu ayrılıktan böyle deli, böyle dalgalı ve hüzünlü, hep ağlamaklı. Kuşların ümidi sen, bitkilerin neşesi, çiçeklerin rengi sen ve insanların hiç bitmeyen duası sen. Mevlam, bizi bir an olsun terk etme. Sevgin içimizde hep uyanık kalsın. Yolum Resul'ün yolu olunca, ondan başka kime bel bağlayayım? Rabbim Allah'tır benim. Nurum ve kurtuluşum ondan gelecek. Öyleyse onu bırakıp kime gideyim? Günahla örtülmüş varlığım içinde bir onun özlemidir beni yaşatan. Şefaatim onun dilindeyken onu bırakıp kimi dinleyeyim? Mevla, Mevla, beni kendine dost seçinceye kadar yaşa ve aşkınla yandığım bir anda al canım. Al ki ölüm aşkımın adı olsun.

0: ben ki günahı sevabından çok, aklı dünyaya takılmış, kalbi fani şeyleri almış bir zavallıyım. Ama sen öyle nur, öyle rahmansın, öyle güzelsin ki, ne olur Rabbim, senden uzak kalan şu kulunu kendine yakınlaştır. İmanınla dirilt. Ey sevdiklerini sevindirmekten hoşlanan Rabbim, sana açılan ellerimi geri çevirme. Kalbime aşkınla tecelli et ki senden başka hiçbir şey kalmasın o kalpte. Senden başka hiçbir şeyi olmayacak kadar zengin eyle beni. Her şeyde seni anmayı, her şeyde seni görmeyi nasip eyle. Bana isimlerinle güç ver ey Rabbim. O isimlerin ki kalplerin nuru, hiçbir şeyi olmayanların gururudur. Ey Rabbim, bize isimlerinin hakikatini göster. Bizi sensiz bir an bile yaşatma. Allah, sana Meryem'in temizliğiyle gelmek istiyorum. Günahlarla kirlenmeme izin verme. Sana Musa'nın duasıyla geliyorum. Şeytana uymam için peşimden koşanlardan beni kurtar. İsmail'in tevekkülüyle boynumu büküyorum. Beni ve soyumu sana kul olarak yaşat. Sana İsa'nın ruhuyla geliyorum. Beni katına almanı diliyorum. Sana Yunus'un duasıyla yalvarıyorum. Beni yutan nefsimin karanlıklarından kurtarmanı bekliyorum. Rabbim, sana Yusuf'un gömleğiyle geliyorum. Beni düştüğüm ümitsizlik kuyusundan çıkarmanı diliyorum. Sana Muhammed Mustafa'nın kulluğuyla geliyorum. Beni miraca çıkarmanı, bütün sıkıntılarımı gidermeni diliyorum.
1: www.yıldızfm.com
2: Tüm dünyada, sizin dünyanız burada.
3: Nurettin Yıldız Hoca ile Hayat Rehberi başlıyor.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Bu yaşadığımız hayatın imtihan oluşu, bunun fitne adını verdiğimiz bir süreci ihtiva ettiğini konuştuktan sonra bir hakikati çok acı bir şekilde bizim zamanımızla bağlantılı hale getirmek zorunda kalıyoruz. Bir mümin ahireti hiçbir zaman inkar etmez. Edince mümin olmaz zaten. Ahiret yoktur diyen mümin olmaz. Diyene başka bir isim veriyoruz biz. Mümin demiyoruz, Müslüman demiyoruz. Bu da ahirete iman edenlere mümin denir diye bir gerçek ortaya çıkarıyor. Şimdi Kur'an-ı Kerim farklı ayetlerde insanın genlerinde ihtiva ettiği bir hastalığa işaret ediyor. Müminun suresinin 37. ayeti, En'am suresinin 29. ayeti, Câsiye suresinin 24. ayeti, bu 3 ayet ve Tekâsür suresi, Kur'an-ı Kerim'de Elhâkumut tekâsür hattâ zûrtumul mekâbir diye başlayan bu 4 ayet bloku, insanda bir hastalığı karşımıza koyuyor. Nedir o? Bulunduğun fırsatı sonuna kadar değerlendirmek, sonrasını düşünmemek. Bu sözünü ettiğim ayetlerde, Müminun suresi, En'am suresi ve Câsiye suresinin ayetlerinde mantık şu: İn hiye illa hayatuna dünya, ne mutu ve nehya. Şu dünya hayatıdır hayat dediğin derler diyor Allah-u Teala. Farklı üsluplarla bu üç surenin üç farklı ayetinde müşriklerin, yani ahirete hiç iman etmeyenlerin mantığını Rabbimiz önümüze koyuyor. Ellerindeki dünyayı sonuna kadar onların kullanacağı bir fırsat haline getiriyor. İn hiye illa hayatuna dünya. Yok, bu dünyadan başkası yok derler diyor. Bu birinci gerçek. Ama mümin ahirete iman eden insandır. Dolayısıyla mümin çıkıp da yok ahiret, bu dünya var demez. Dese mümin olmaz zaten dedik. Ahireti inkar edenin, öldükten sonra dirilmeyi inkar edenin imanı yok. Müslümanlığın farkı da bu zaten. Fakat buradaki ince çizgi şudur: mümin ahireti inkar etmez. Ben dünya için varım, ahiret yoktur demez. Ama ahireti inkar edenlerin hastalığının belirtisi müminde olur. Olabilir. Nedir bu hastalığın belirtisi? Yani ahireti inkar edenler ne diyorlar? Yok ki ötesi. Varsa yoksa şu dünya var. Mümin var. Ötesi var bunun. Ahireti var diyor. Ama pratiğe gelince sadece bu dünya varmış gibi çalışıyor bu sefer. Ne gibi bu? Mesela mümin sabah namazına kalkamıyor. Ciddi bir şekilde her sabah namazının cehennemde şu kadar zaman yanmak anlamına geldiğine %100 iman eden birisi ahireti bu şekilde kanı iliği haline getirmiş birisi sabah namazı kaçırabilir mi? 5 defa 10 defa kaçırır bir ömür boyu. Kafirlerdeki hastalık ahireti yok saymaları, onu uzak bir ihtimal görmeleridir. Müminse esasen ahirete iman eden birisidir ama bir türlü
imanı aktif hale gelip cenneti ve cehennemi gözünün önünde seyreder gibi olmuyor. Bu sebeple elhâkumut tekâsür hattâ zûrtumul makâbir. Şu kabirlere giresiye oldunuz. Yani neredeyse kabre gireceksiniz. Hala biriktirme, çokluk, evlat ve mal çokluğunun peşindesiniz. İkazı müminin en temel işaret noktalarından birisi olması gerekiyor. Kabre girinceye kadar, kendisi dört kişinin omuzunda mezara getirilinceye kadar kıpırdamayan insan, mümin insan olmamalı. Yani anlıyor, iş işten geçince anlıyor, öyle değil. Bir gün mezara girileceğini ve mezardan sonra asıl cennet veya cehennem hayatının başlayacağını anlayan insan, mümin insandır. Düşünmeliyiz. Burada arkadaşlar, bu bir hastalık tespitiydi. Bundan önceki dersimizde de hastalığı tespit ettik. Nedir bu hastalık? Dünya bir imtihan yeridir. Bu imtihana aldanabiliyoruz. Hazırlanamayabiliyoruz. Aksi takdirde biz imtihan olduğunu biliyorduk. Ashab-ı kiramın yaşadığı imtihanla kendimiz arasında bir bağlantı kuramadık bir türlü. Onlar kendi imtihanlarını yaşadılar. Biz de bizim çapımızda bir imtihan yaşayıp kulluk yapıp Rabbimize kavuşacağız. Bir türlü bu formülü oluşturamadık. Peki burada derin bir soru sormam durumunda hissediyorum kendimi. Nedir bu soru? Şimdi ayette, Tevbe suresinin ayetinde 8 şey saydı Allah-u Teala. Sonra da bunları biz Fatır suresinin 5. ayetinde tuttuk. Dünya olduğu gibi bir imtihandır dedik. Dekorludur, süslüdür dedik. Hadis-i şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadisini Müslim'den aldık. Allah-u Teala bu imtihanı böyle cazip bir şekilde tatlı yeşil bir dünya olarak önünüze koyacak. Hazır olun. فَيَنْزُرَ كَيْفَ تَعَمَلُونَ Ne yapacağınızı Allah görecek. Kazandıktan sonra dünya malını seni çevirecek mi dünya malı? Çoluk çocuğun olduktan sonra o edebiyatı yapacaksın mı? Evlenmeden çocuklarımı Allah'a adayacağım diyorsun. Sonra Allah'a giden hiçbir yola sokmuyorsun çocukları. Varken de yok gibi olabilecek mi Müslüman? Bütün bunları konuştuk. Şimdi bir Müslüman olarak şunu sormak zorundayım. Bu hastalık nereden bulaşıyor? Veya bu hastalığa korunmaya karşı Rabbim bana bir tedbir tavsiyede bulundu mu? Elbette. Allah-u Teala tehlikeyi gösterip başınızın çaresine bakın demiyor. Tehlikeyi gösteriyor, korunma yollarını da gösteriyor. Korunmadan sonraki veya korunmadan ki yaşam tarzının akıbeti cenneti, cehennemi de gösteriyor. Kardeşlerim, dünya imtihanı, işte saydık çocuklar, eşler, aşiret, ekraba vesaire, bunlar dolambaçlı isimler. Dünyanın fitne oluşu, bizim fitneyle iç içe yaşadığımız şey, üç temel hastalıktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğli emel diye eskilerimizin özetlediği uzun vadeli planlardır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğli emel. Tuğli emel, uzun planlar yapmak, çok uzun vadeli anlayış sahibi olmak demek. Tuğli emeli, Kur'an-ı Kerim, 1000 yıl yaşasa da diye eski kavimleri bize göstermek için, onlardan biri 1000 yıl yaşasa yetmez ona bu dünya. Yani bir nihayetinde 80-90 seneyi bulur veya bulmaz olsa da yüzü geçmez bir hayatı olduğunu biliyor, böyle düşünüyor, iman ediyor ama kafası 1000 yıldan fazlaya ayarlı. Biriktirdiği şeyler 1000 yıl harcasa bitmez, hala devamını düşünüyor. 3 hastalık arkadaşlar. Böyle uzun uzun isimlere takılma yerine bizim imanımızı kemiren veya Müslümanlığımızda şu, eğer Allah'tan, peygamberinden,
ve Allah yolunda cihattan daha değerli mi görüyorsunuz demeye getiren Tevbe suresinin 24. ayetindeki o hassasiyetler temelde 3 kaypak zeminden kayıp gidiyor. Ya da bizim iç içe olduğumuz ama sıyrılmak zorunda olduğumuz 3 fitne var. Birincisi dünya sevgisi. İkincisi mal sevgisi, üçüncüsü de tuğle emeldir. Bu 3 sevgiyi kontrol altına alabilmek veya alamamak, Müslümanın hayatında başarmak ya da başarmamaktır. Dünya sevgisi, mal sevgisi ve tuğle emel, uzun vadede dünyaya kalmak, dünyada kalma düşüncesi, bütün Müslümanların aşmak zorunda oldukları fitnelerin vanaları gibidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i hatırlayınız arkadaşlar. Ne buyurmuştu? Cenneti şu dağın dibinde hissediyorum, görüyorum demişti ashabına. Onu dinleyen sahabi, hani salkım yiyordu ya, salkımdan tane tane koparıp yiyordu. Şu salkımı bitirelim de biz de gidip orada buluruz dedi mi? Tam aksine ne dedi? Madem şu dağın dibinde cennet, bunu yiyinceye kadar niye bekliyorum ki ben dedi. Bu zat eğer hurmalarını vesairesini, dünyayı, eşini, çocuklarını, bahçelerini put gibi seviyor olsaydı, malına tapınıyor olsaydı, emekli olduktan sonra hacca gideceğim inşallah, torunlarımla beraber onların sünnetlerini de yaptıracağım inşallah diye emekliliğine 25 sene var, 25 sene sonrasının kalkınma planlarını yapıyor olsaydı, o salkımı fırlatıp şehadete koşabilir miydi? Ashab-ı kiram dezenfekte yaparken dünyayı kir olarak gördüler. Ali ne dedi? Ey dünya, seni boşadım, uzak dur benden dedi. Dünya sevgisini attı gittiler. Dünyayı sadece bir ağacın altında dinlenmek zorunda olan misafirin, yolcunun kaldığı zaman ve yer olarak gördüler. Onu kafire de bırakmadılar. Kendilerine secde taşı olarak da tayin etmediler. Ne kafire bıraktılar onu, ne kendileri secde ettiler dünyaya. Mal aynı şekilde. Ve Rabbime ne zaman kavuşacağım dedikleri gün saydılar. İntihar etmediler erken gidelim diye. Ama 25 sene sonra emekli olacak, ondan 25 sene sonra da hacca gidecek, ondan 25 sene sonra da takva adam olacak diye sanal bir hayatta yaşamadılar. Onlardan birini terbiye ederken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem nasıl terbiye etti? Akşama ulaştıysan sabahı bekleyip durma dedi. Sabahı gördüysen akşamı bekleyip durma. 10.000 sene yaşasalar yetecek kadar imanları var elhamdülillah. Ama 10 sene sonrasının planları yok ellerinde. Varsa da cihat üzerine kurulu. Tuğlu emeli olan birisi, yıllar sonrasına planları olan birisi, hiçbir şekilde cennet hesabı yapamaz. Çünkü cennet onun gözünde hep bir sonraya ertelenen değerdir. Cennete gelince hep bir sonra, hep bir sonra. İnşallah, inşallah. Arsa, mülk, konut olunca hemen, hemen. Cennet inşallah, para, makam, force, başkanlık, liderlik hemen, hemen, hemen. Onun ertelemesi mümkün değil. Emekli olduktan sonra inşallah dünyalığım olur, yok. Emekli olmadan bu dünya onun olacak. Cennet ve cennetin sebepleri olan ibadetler, zühd, cihat inşallah, inşallah. İleri. Ertele gitsin, ertele gitsin. O erteleme 10.000 sene, 10.000 sene zararı yok. Hep sonra inşallah, inşallah. Zaten inşallah değerli bir kılıf onun için. Burada meselemiz ne kardeşler? Cennet bu gözle görülünce uğruna namaza kalkmak bile zor oluyor. Cennet burnunda tütseydi birisinin salkımı fırlatıp atacaktı zaten. Attı nitekim.
Enes İbni Malik'in annesinin gözünde cennet tütmeseydi, çocuğunu elinden tutup sana hediyedir ya Resulallah diye getiremezdi. Ebu Bekir radıyallahu anh, cennet burnunun dibinde, hemen bir adım daha ötesi cennettir diye beklemeseydi, 100 yaşına yaklaşmış babasını kolundan tutup Resulullah'ın önüne diz çökeceksin diye getiremezdi. Yaşlıdır filan vesaire derdi. Mesele tuğlu emelde kilitleniyor. Tuğlu emel de yeşil ve tatlı dünyayı terk edememekten kaynaklanıyor. Paranın tadından kaynaklanıyor. Burada çok önemli bir çizgi var kardeşlerim. Bu üç şey, dünya, mal ve tuğlu emel, uzun vadeye yayma, cenneti hep 1500 yıl yaşayacak, sonrasında inşallah olacak. Hep cennet sonra inşallah. Pil bittikten sonra, takat kalmadıktan, kaslar koptuktan sonra hep cennet. Mesela bir gencin harama düşmesini Müslüman bir anne baba daha gençtir diye nasıl yorumluyor? Ne demek daha gençtir? Ölümün ihtiyarı mı var? Ölüm ihtiyarların ipoteğinde mi? Müslüman daha gençtir der mi? Kimse yarına garantili olmadığı halde. Hastalık bu işte. Tuğle emel hastalığı. Mesela birisi öldüğünde gençmiş daha ya. Adam 72 yaşında gençmiş ya. Ne zaman ihtiyar bu dünyanın? Müminin gözünde ihtiyar var mı? Herkes ölecek yaşta değil mi mümin için? Hayır. 70 yaşındaki 90'lıklara bakıyor. Onlardadır sıra diye. 50'deki de 70'liğe bakıyor. Hiç kimse kendine bakmak istemiyor. Sahabe-i kiramsa sabah namazını kıldık ama yatsısı olmayabilir bu dünyanın diyordu. Bu farkı yakaladığımız zaman, yani eğitimimiz, cihadımız bu olduğu zaman biiznillahü teala işimiz asan olmuş demektir. Şimdi arkadaşlar çok önemli bir noktaya değiniyoruz. Ümmeti Muhammed 1 milyar, 1,5 milyar ne kadarsa, ama Everest tepesi gibi bir tepeyi gösterip ümmeti Muhammed budur demiyoruz ki. Arafat vadisini göstermiyoruz ki. Vadide toplanan 1, 2, 3, 4, 10, 50 bin diye sayılan sayılı insanlardan ümmet oluşuyor. Ümmeti Muhammed Kabe'nin adı değil. Kabe'nin etrafında dönenlerin adı ümmeti Muhammed'dir. Dolayısıyla ümmet fertlerden oluşuyor. 1, 2, 5, 9, 25, 10.700, 150.215, 480.715 sayarak oluşturuluyor ümmeti Muhammed. Dolayısıyla bir gencin tuğle emel hastalığına yakalanmış olması, ahireti hep erteleyen hastalığa yakalanmış. Dünyanın bir kadının gözünde çok tatlı, çok cazip, terk edilemez olması. Bir Müslüman gencin veya ihtiyarın cebindeki parayı put gibi kabul etmesi, bir kişi, iki kişi, yedi kişi, bin kişi derken ümmet hastalığına dönüşüyor. Bir hacı efendinin hac etmiş bir mümin olarak krediye bulaşmakta sakınca görmemesi bir hacı değildir. Onun gibi kaç hacı var ve bunların toplamından bataklıkta bir ümmet, afet görmüş bir ümmet oluşuyor. Biz ümmetiz. Bir tanemiz hepimiz, hepimiz bir tanemiz anlamına geliyor. Zina yapılıyor olduğu sürece dünya üzerinde, faiz işleniyor olduğu sürece, namaz kılınmıyor olduğu sürece veya herhangi bir hastalık bir şekilde ümmetin gençlerinin arasında yayılıyor olduğu sürece, Kur'an ihmal ediliyor olduğu sürece, velev ki bir bölgede ihmal edilsin, bir köyde ihmal edilsin, ezan ümmetin topraklarından herhangi bir köyde önemsiz bir şey haline gelsin, hiç önemli değil. Ümmet bir dağ adı değil, Kabe'nin adı değil, insanlardan oluşan bir kalabalığın adıdır. Bu hastalık bir kişide nasıl filanca hastalık, filanca mikrop, filanca grip, salgın 3 kişide çıkıyor, sonra 3000 kişi ölüyor ondan. Günahlar da böyle.
ibadetleri ihmal etmek de böyle. Üç kişi de oluşuyor, beş kişi de oluşuyor. Ümmet çöküyor bundan. Bu bakışla bakınca başka bir şey ortaya çıkıyor. Herkesin kendi hesabını vereceğinin düşünüldüğü bir bakışla da başka bir sorun ortaya çıkıyor. Şimdi Ebu Davud'un 4297. hadisi şerifini çok farklı açılardan defalarca dinlemiş olmamız lazım. Ama burada özellikle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifini bu tuğle emel sonucuyla sonuçlanan dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğle emel sıkıntısı bunun neticede Ahmet'te, Mehmet'te, Ayşe'de, Leyla'da ortaya çıkan bir hastalık ama ümmeti kitle olarak istila ettiği zaman bu hastalığın sonuçta nereye götürdüğüne bakıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki ihtimal gün gelecek ya da her an gelebilir böyle bir olay diye bir haber veriyor. Buyuruyor ki bütün dünya milletleri toplanıp aç insanların bir sofraya üşüştüğü gibi size üşüştükleri, üzerinize saldırdıkları gün gelecektir buyuruyor. Bütün dünya milletlerinin size saldırdığı gün gelecektir. Demiş ki oradakiler, ya Resulallah, o gün biz çok azınlık mı olacağız da böyle olacak? Yani çok az mı olacağız da bize hep saldıracaklar? Buyurmuş ki, hayır, siz o gün kalabalık olacaksınız. Ama selin, yağmur selinin önüne katıp sürüklediği çer çöp gibi olacaksınız. Yani değeriniz olmayacak. Bir, ikincisi Allah düşmanlarınızın yüreğinden sizin korkunuzu çıkarıp atacak. Ve sizin içinize vehen hastalığını koyacak. Vehen. Nedir vehen ya Resulallah diye sormuşlar. Dünyayı sevmek ve ölümden nefret etmektir buyurmuş. Dünyayı seven, dünyadan ayıran ölümü sevmez. Ölümden nefret eden, dünyayı sever. Şimdi arkadaşlar, çok rahat bir şekilde tefekkür edip, Irak'tan, Suriye'den, Yemen'den, Afganistan'dan, Pakistan'dan vesaire, ümmeti Muhammed'in coğrafyasını görmeye çalışalım. Bu coğrafyada ezilen, horlanan bir ümmet görüyoruz. Adeta hadisi şerifteki gibi selin önünde çer çöpün sürüklendiği gibi sürüklenen bir ümmet coğrafyasındayız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu coğrafyanın sıkıntısını bir slaytta izleyip bize göstermiş gibi konuşuyor. Bunu biz de zaten görüyoruz. Ama bütün bu coğrafyadaki sıkıntıyı ne noktasında durdurdu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dünyayı seviyor olmamızda. Petrolümüzün bizim elimizde değil düşmanlarımızın elinde olması veya filanca sıkıntımızın bizim liderlerimiz tarafından çözülememesi, bütün bunların hepsinde nereden başlayacağız sorusunun cevabı dünyayı sevmeme şuuruyla başlamamızdır. Yarından itibaren dünyayı sevmeyelim tamam mı diye bir kampanya başlatamayız biz. Böyle bir şey olmaz. Sevme dünyayı diye bir şey olmaz ki. Bu neye benzer biliyor musunuz? Yarından itibaren acıkmayacağız tamam mı demeye benzer. Dünyayı sevmeme eğitimi diye bir eğitim değil.
ahireti sevme, dünyayı ahiretin önüne geçirmeme şuuru diye bir şuur kazanabiliriz. Eğitimimizin planları bunun üzerinde olmalı. İlahiyat fakültesinin, tıp fakültesinin, mühendislik fakültesinin diploması Kur'an'dan değerli olduğu sürece de bu eğitimin lafı olur, kendisi olmaz. Her şeyin diplomaya ve şöhrete feda edildiği bir dünyada herhangi bir şekilde Müslümanlar biz ahiret için yaşıyoruz diye iddiada bulunamazlar. Buna hiçbir meleği kimse inandıramaz. Melekler böyle bir şeye inanamazlar. Ahireti seven ahiret için çalışır. Dünyayı sevmeyen dünyaya tapınmaz. Diploma elde etmekle diplomayı put yapmak arasındaki farkı çözmek gerekiyor. Bir diploma düşmanlığının körü körüne yapılmasında da bir hayır yok. Müslümanlar topluca fakir olmalılar demiyoruz herhalde. Malı kazanmalılar, mal Müslümanı kazanmamalı diyoruz. Mal müminin onuru için olmalı. Müminin onurunu feda ettiği bir mal olmamalı müminin evinde diyoruz. Helal olmalı, bu demek. Malın ana gaye olması başka şey. Gayemiz için, ahiret olan gayemiz için malın vesile olması başka bir şeydir.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Burada bir hadisi şerifi arkadaşlar. Son dönemlerin esasen hiç unutulmaması gereken bir hadisi olarak gündeme getirmek istiyorum. Ben bu kürsüde, bu mikrofonun önünde telaffuz etmek istemiyorum. İstemiyordum. Ama kendimi mecbur hissediyorum. İhale uğruna Müslümanlar neler kaybettiler? Koltuk hırsı uğruna neler kaybettiler? Dün ağır ağır cihat lafları konuşanlar bugün nasıl o tükürdüklerini yaladılar? Merak edenler ve bunun faturasını İslam'ın nasıl ödediğini, gelecek nesillerin bu faturayı çok ağır bir şekilde nasıl ödeyeceğini ve bunların topluca ahirette hesabının nasıl sorulacağını anlamak bakımından bu hadisi şerif hepimizin zihninde canlı olmalı kardeşler. Tirmizi'nin 2376. hadisi şerifi, hadis-i şerif sahih bir hadis-i şeriftir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den Ka'b bin Malik, İbni Ka'b İbni Malik radıyallahu anh, Ensardan bir sahabi bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den naklediliyor. Ka'b bin Malik naklediyor. Ondan da oğlu bize nakletmiş. Bu hadis-i şerif hepimizin bugün bir hoca efendinin gayet bilerek ve şuurlu bir şekilde söylüyorum. Bir hoca efendinin benim kitabımdan 5 tane alıp okursanız cennete gireceksiniz demesinin ne kökten kaynaklandığını, Müslümanların arasından çıkıp Müslümanların desteğiyle devlete ait bir makamı ele geçirip orada bir daha Müslümanlarla sıcak ilişki kurmakta bile gerek görmeyen bir insanın neden bu hastalığa düştüğünü, şeytanın hoca efendileri Müslümanların siyasetçilerini kendisine hizmet ettirmekte neler kazandığını bu hadis-i şeriften öğreniyoruz. Bu hadis-i şerifi keşke Müslüman siyasetçiler her gün evden çıkarken bir kere okusalardı. Keşke hoca efendiler ümmeti Muhammed'in Kur'an'dan metrelerce uzaklarda yaşadığı bir dönemde Kur'an okuyup para kazanmanın, Yasin okuyup para almanın, ölen bir Müslümanın evine gidip emri bin maruf yapıp onu Allah'a, çocuklarını ve ailesini Allah'a yaklaştırmak için iyi bir fırsat olduğunu düşünmeleri gerektiği halde 5 tane 6 tane hoca toplanıp o Müslümanın evinde 3 kuruş 5 kuruşluk için Yasin-i Şerifler okumasının da bir de dini hizmet olduğunu zannetmesinin, şeytan tarafından nerelerde kullanıldığını bu hadisi şerifle defalarca oturup düşünmesi gerektiği halde maalesef din üzerinden, Müslüman şahsiyet ve onur üzerinden dünyalık elde etmenin bugün Müslüman ümmete kaça mal olduğunu düşüneceğimiz bir hadis-i şerif. Fitne ile nasıl hocanın da, siyasetçinin de, dernek başkanının da, vesairenin de, hepimizin Müslüman kimliğimizi kullandığımız, din üzerinden bir şey elde etmeye çalıştığımız zaman, Müslüman şahsiyetim, sakalım, sarığım, cübbem, şalvarım, kitabım, kalemim, defterim, Allah rızası için yayınladığım dergim üzerinden bir şey kazanmaya çalışırken nasıl yıprandığımı, İslam'ı da nasıl yıprattığımı ve bunun gelecek kuşaklara hangi faturayla ödetileceğini ve kıyamet günü Allahu Teala'nın Kudüs'ü işgal edenlerle huzurunda hesaplaşırken İslam'ın onurunu da işgal eden, adı ne olursa olsun, velev Müslüman olsun, ümmetin onurunu parayla, koltukla özdeş hale getirenlerin neyle hesaplaşacaklarını, kıyamet günü hangi hesabı vereceklerini düşünmeye sevk eden hadisi şerifi okuyorum arkadaşlar. مَا ذِئْبَانِ جَائِعَانِ اُرْسِلَا ف۪ي غَنَمٍ بِأَفْسَدَ لَهَا مِنْ حِرْسِ الْمَرْءِ عَلَى الْمَالِ وَالشَّرَفِ لِد۪ينِهِ. Bir benzetme yapmış Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Benzetmesi şu: İki kurt aç ve bir sürüye saldırmışlar. İki aç kurt bir sürüye saldırmışlar. Sürüye verdikleri zarar kişinin mal ve makam hırsıyla dinine verdiği zarardan daha fazla değildir. Yani bir insan dinini kullanıp mal için, force için, şöhret için dinini kullanıp verdiği zarar, iki aç kurdun bir sürüye verdiği zarardan daha fazladır. Net bir şekilde hadis-i şerif bunu söylüyor. Burada bu hadis-i şerifi şerh eden İbn-i Recep el-Hanbeli isimli bir zatın çok güzel bir risalesi var. Yani keşke o risaleyi şöyle oturup ders olarak okusak. Fakat tefekkür edilecek başlıklar açılabilir bu hadis-i şerif için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin benzetmeleri sıradan atasözleri gibi alınamaz. İki aç kurt bir sürüye zarar veriyor. Bir de Müslüman mal ve şöhret yüzünden dinine zarar veriyor. Yani dinini sömürüp din üzerinden mal kazanmak istiyor. Din üzerinden işte koltuk dediğimiz şöhreti yakalamak istiyor mesela. İki zararı karşılaştırıyor Efendimiz. Kurtlarınki daha fazla değildir diyor. Burada belki çobanlık yapan İnsanların daha iyi anlayacakları bir benzetme yapıyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kurt demiyor ama. İki kurt bir sürüye saldırmışlar. Bu şöyle bir gerçekmiş. Daha sonra hadis-i şerifi şerh eden alimlerden öğreniyoruz. Bir kurt koyunu bulduğunda yakalar, boğar, yer götürürmüş. İki kurt bir sürüye saldırdıklarında birer kuzu kapıp kaçmazlarmış. Ne yaparlarmış? Kurt kanunu. Diyor şair, kuzulara şah olsa hani. Kurt kanunu şuymuş: sürüye saldırdıklarında, boş bulduklarında sürüyü, sürünün köpeği, çobanı yoksa, koyunları sırayla boğarlarmış. Boğma yarışı yaparlarmış. Boğup bitirince sürüyü birer tane alıp giderlermiş. Önce kurtluğunu bir gösterirlermiş ya. Yani, boğarak. Sürü tükenmeden rahat durmazmış kurt. Bu hadis-i şerifi benzetmesi üzerinden anladığımız zaman, Müslüman bir kere dinini sömürüp menfaat elde etmeye kalktığı zaman, bunu para veya koltuk hırsıyla yapmaya bir dadandı mı mümin, din kökten elinden gitmeden oturup yeter bu kadar sömürdüm dinimi demezmiş. Hadis-i şeriften anlaşılıyor. Dinini de kim kullanır? Dindar olan kullanır zaten. Dindar dine zarar verir. Hadis-i şerif, ya aslında şu manaya da gelirdi, bu manaya gelirdi diye evirip çevirmeye gerek yok. Müslüman dinini kullanıp sakalını, hocalığını, hacılığını kullanıp zarar vermeye başladığında bu yer yer Yahudinin zararından da ağırdır. Menkıbe kitaplarına ait bir olay bu. Nakledeceğim şimdi. Ayet değil, hadis değil. Sadece dersimizin ağırlığını hafifletmek için anlatıyorum. Ama menkıbe kitaplarımızda var. Bir adam İbrahim Aleyhisselam zamanında sapanla bir kuşu vurmuş, yaralamış. Kuş da gelip İbrahim Aleyhisselam'a şikayet etmiş. Filanca, şu İbrahim Aleyhisselam hayvanların lisanını anlıyordu. Şikayet etmiş. Beni filanca yaraladı demiş. Nereni yaraladı demiş. Ayağımı yaraladı demiş. İbrahim Aleyhisselam o adamı buldurtmuş. Getirmiş. Bunu niye yaraladın demiş. Sapan atabiliyor muyum baktım demiş. Niye hayvanı alıp kesip yemedin demiş. Böyle bir niyetim yoktu demiş. Zevk için bir hayvanı niye yaralıyorsun demiş. Bunun da ayağını kırın demiş İbrahim Aleyhisselam. Madem hayvanın ayağını kırdın. Kuş demiş ki kırmayın ayağını demiş. Sakalını kesin demiş. Niye sakalını kestiriyorsun demiş. Ya ben bunu çok takva bir adam zannettim o tipinden. Böyle bunu bir serseri görseydim kaçardım ben zaten. O bana atamazdı bunu demiş. Bu ayet değil, hadis değil. Böyle ders ortasında yorulunca anlatılacak bir fıkra gibi bir şey. Ama özü çok doğru. Nice anneler, babalar, sakallı, hacı efendi, alim adam, bir Müslümanın kızını istemeye gittiler. Serseri bir oğluna hacı efendi olarak kız istediler. Görüntüleri bir genç kızın geleceğini öldürdü. Oğlu ile gitseydi istemeye, kimse ona kız vermeyecekti zaten. Sakallı, dindar kimliğiyle kız istedi. Borç isterken o kimliğiyle istedi. Verirken canavar kimliğiyle ortaya çıktı ama. Borcu karşılığını verirken. Müslümanların önüne takva kimlikleriyle filan koltuğun sahibi olmak için çıktılar. O koltuğa oturunca Müslümanların desteğiyle gerçek kimlikleri bir daha görülmedi. Paraya düşkün kimlikleriyle, sekretere dayanamaz kimlikleriyle bu sefer ortaya çıktılar. Ama benim arkamda durun Müslüman kardeşlerim derken, Hazreti Ömer'e hayran kimlikleriyle ortaya çıkmışlardı. Evet, her insanda dünya sevgisi, mal sevgisi, tuğli emel her insanda bulunur. Ama savaşımız, cihadımız bizim, nefis cihadımız bu hastalıklara esir olmadan yaşama cihadıydı. Ama sıkıntı ne? Filistin'de, Suriye'de, Afganistan'da filan yerdeki küfrün taarruzunu, küfrün saldırılarını hep göz önünde cihat olarak görüp nefis cihadının, ruh terbiyesinin asıl bizi cennete götürecek gayretimiz olması gerektiğini düşünemeyince akıbet olarak karşımıza ne çıktı? Bu çıktı. Toplanıp filanca mümini başımıza getirelim dedik. Sonra o mümin Karun oldu. Zenginleşti. dün konuştuklarını bugün gereksiz hale getirdi. Dünyayı bir yığın enleminden, boylamından değil, sadece uzaydan bir köşesinden seyredebilen insan hastalığı bu. Cihadı sadece Yahudi ile savaşmak olarak gören hastalık bu. Şeytanın saldırılarını sadece Übey ibn-i Halef'in saldırıları olarak gören hastalık bu. Benim zamanımın cihadı. Siyasetin zorluğu, mal kazanmanın zorluğu, yarın Allah'la buluşmayı arzu edemeyenin bu dünyada Nemrut kadar, Firavun kadar güçlü olsa bile mümin olmasının başka bir şey olacağını anlayamayacağını idrak edememiş olmak. Üç hastalık. Dünya yürekleri işgal eden bir put olur. Mal uğruna insanın evladını bile doğrayabileceği bir sıkıntı olur. Uzun kalma emeli, hiç gitmeme arzusu, Müslümanın da yüreğini işgal edebilir arzusu, Kur'an-ı Kerim'in, hadis-i şeriflerin bize defalarca ikaz ettiği halde anlayamadığımız ve anlatanı dinleyemediğimiz, dinlemek istemediğimiz sıkıntı kardeşler. Bukhari'nin rivayet ettiği 6420. hadisi şerif hepimizin kulağında küpe olmalı. Peygamber nasihati sallallahu aleyhi ve sellem. Yaşlı insanların kalbinde bile iki şey gençtir buyuruyor. Yaşlı insanların kalbinde bile iki şey gençtir. Dünya sevgisi ve uzun emel. Dünya sevgisi ve uzun emel. Bir fıkra daha anlatmak zorundayım. Bu kadar ayetin ağırlığı içerisinde konu uyuma nedeni olabilir. Ben bir fıkra daha anlatayım. Bu fıkra bildiğim, yaşadığım bir arkadaşımın başına gelmiş fıkra. Fıkra diyorum, hani şöyle bir rahat edilsin diye. Bir arkadaşımın babası Trabzon'da yaşıyordu. 90 küsür yaşında. Telefon etmişler, baban çok ağır, çabuk gel demişler. O da Almanya'da yaşıyordu. Atlamış gelmiş. Trabzon'a gitmiş. Bakmış ki babası çok kötü durumda. Hemen alıp köyden babasını Trabzon'a getirmiş. Bakmışlar ki ciddi bir prostat hastası babası. Çok zor tedavi olması, zehirlenmeye doğru kaymış. Yani ameliyat edilse masada ölecek, ameliyat edilmese ölecek zaten. Öyle de ölecek mi? Hani diyorlar ya, grip 7 günde iyi olur, tedavi olursan, tedavi olmazsan bir haftada iyi olur. Onun gibi bir şey bu demişler. Sonra doktorlar nerede tedavi ettiriyorsa demişler ki vezneyle bir görüşün önce demişler. İşte ödemenizi ayarlayalım ona göre demişler. Bu da görüşmüş, şu kadar para. Almanyalı olduğu halde yanında para yok. Babasına demiş ki, baba sana gönderdiğim paraları bankaya yatırıyorduk ya, o cüzdan yanında mı? Yanında oğlum demiş. Çıkarmış cebinden. Ne yapacaksın bunu demiş babası. Orada bu konuşmaları dinlemiş babası ama. Yani yolcu olduğunu, ameliyat edilse de edilmese de öleceğini konuşmuşlar. Baba demiş, üzerimdeki paralar yetmiyor. Bunları hemen yatıralım vezneye, garanti olsun. Ne kadar yatıracaksın demiş. Şu kadar istiyorlar demiş. Bakmış, oğlum demiş, öyle her istendiğinde para harcanmaz. Vazgeçelim, dar bir zamanda lazım olur bu bize demiş. Hastaneden çıkmamış babası ama. Onlar öyle konuşurken, dar bir zamanı beklerken gitmiş ahirete. tuğlu emel budur işte. Sana doktor diyor ki ameliyat etsem de etmesem de sen gideceğine ameliyat edersem rahat öleceksin narkozla. Etmesem zaten zehirlenmiş, prostat zehirlenmesi mi nasıl bir hastalıksa öleceksin demiş. E çocuğun bunu feda ediyor, o göndermiş sana bu paraları zaten. Yenisini de çocuğun verecek harcansan o anda üzerinde yok adamın. Dar bir zamanda lazım olur demiş. Ne zaman bu dar zaman? 100 yaşına yaklaşmışsın. Kurban olduğum peygamberim sallallahu aleyhi ve sellem ne güzel buyuruyor. Yaşlının kalbinde de iki

mezarda lazım olmayacağı belli bir şey. Buradan kardeşlerim bir noktaya gelmek istiyorum. Bu noktada bir, bizim dünyayı Rabbimizin bizi imtihan ettiği yer olarak görüyor muyuz, görmüyor muyuz? Ashab-ı kiramın başından geçenleri hikaye olarak mı dinliyoruz? Bize göre versiyonu değişebilecek imtihan olarak mı görüyoruz? Birinci nokta bu. İki, eğitim dediğimiz şey nedir? Sadece mesela İslami eğitim dediğimizde ashab-ı kiramın öldüğü tarihi, doğduğu tarihi öğrenmek midir eğitim? Yoksa öğretimle eğitimi karıştırıyor muyuz? Siret öğretmekle siret üzerinden insan eğitmeyi anlayabildik mi? Kur'an öğretmekle Kur'an nesli yetiştirmeyi anlayabildik mi? Kur'an nesli yetiştirmek başka şey. Bol bol Kur'an okuyup üzerinden geçimini sağlayan birini yetiştirmek başka şey. Bunu anlayabildik mi? Rabbimiz dünyaya aldanmayın ha, Allah'a karşı sizi kimse aldatmasın diye Fatır suresinden ikaz ettiği ayeti sesi güzel bir hafızdan dinlerken maşallah ne güzel okudu diyoruz da acaba dünyaya aldandık mı biz diye test yapıyor muyuz? İkinci nokta bu. Üçüncüsü, biz bu mantıkla, şu fitne mantığıyla, Allah-u Teala'nın bizi farklı alanlarda sınaması mantığıyla ev, mescit, medrese, vakıf ve dernek kuruyor muyuz? Yani evimiz bu değerlerin test edildiği bir yer mi? Camilerimiz bunu idrak ettiğimiz yerler mi, mescitlerimiz? Medrese kurduğumuz zaman Kur'an hafızları, fıkıh bilen, şeriat erbabı insanlar yetiştirdiğimizde onlar kendileri ve yönlendirdikleri insanları bu fitne imtihanına karşı hazır hale getiriyorlar mı? Yoksa çok şey bilen ama bir yerde memur olunca bildiklerini unutan biri mi oluyorlar? Biz, başta hocalar olarak biz, sonra o hocaları dinleyen Müslümanlar olarak, bildiklerimiz tam işe yaraması gerektiği gün işe yarıyor mu? Yoksa notlar tutuyoruz, ilimler elde ediyoruz ama ne zaman onu kullanacağız? İşe yaramıyor. Kullanma tarihi geçmiş. Kullanma tarihi geçmiş veya kullanma ruhsatı olmayan bilgiler mi bizim din bilgilerimiz? Hamza, Mus'ab, Nesibe, Aişe, Enes, Enes'in anası, Ebu Bekir, Ali, Ömer, Osman, bu isimler tarihimizin kahramanları mı, önümüzdeki örnekler mi? Biz yoksa hala hangi imtihanı ne zaman olacağımıza dair haber mi bekliyoruz? Halbuki imtihanın içinde dört dönüp duruyoruz. Kurduğumuz vakıflarımız, derneklerimiz, cami derneğinden filan kalkınma, kalkındırma derneğine varıncaya kadar, Müslüman gençler yetiştirme dernekleri, vakıflarına, Kur'an eğitimi, Kur'an hizmeti vakıfları, derneklerine kadar, o vakfın kendisinin bile bir fitne olduğunu, yer yer Allah'ın şeriatını kavrama ve kavratma ve yaşatmaya engelin o vakıf olabileceğini düşünebiliyor muyuz? Elimizdeki ilacın hastalığın gecikme nedeni olabileceğini düşünebiliyor muyuz?

ilacın varlığının bir rehavet oluşturduğunu, o rehavetin bizi biraz daha bocalattığını düşünebiliyor muyuz? Ve dördüncü noktamız, hesap yerine doğru giden Müslümanlar olarak hesap yerinden önce muhasebe yaptık mı hiç? Mesela bir vakıf mensupları olarak, arkadaşlar biz 10 senedir bu vakıf üzerinden dinimizi pratiğe dökmeye çalışıyoruz. Buyurun 10 yıllık hesabı dostumuzun, düşmanımızın, içimizdekilerin, dışımızdan bizi seyredenlerin gözüyle bir muhasebe edelim diyebiliyor muyuz? Yoksa kuruluş gününden beri aynı hız ve aynı nakartlarla devam mı ediyoruz? Bir caminin imam efendisi, müezzin efendisi, orada görev yaptığından beri artı ve eksileri değerlendirme toplantısı yapıyor mu? Mahşer yerinden önce hesabı üzerinde endişeleri olan Müslümanlar mıyız? Yoksa nasıl olsa bir şefaat umuduyla oyalanıp bu dünyada şefaat hakkını bile kaybedecek kabahatler mi işliyoruz? Şefaat realitedir. Ama bizim onu hak edip etmediğimiz realite değildir. Oturup muhasebe yapıyor muyuz? Yoksa muhasebeye ihtiyaç olmadan yaşama tuzağına yakalandık mı? Tekrar toparlayacak olursak kardeşler, Rabbimiz bu dünyayı biz imtihan olalım diye yarattı. Biz de imtihan olacak insanlarız. Bizim kafirlerden farkımız, imtihan için geldiğimizi biliriz biz. Beni Rabbim nasıl imtihan edeceğini de çok gayet açık bir şekilde bana anlattı. Bilal'in imtihanı bilallik imtihandı. Benim imtihanım da bana göredir. Babadan, anneden, eşten, çocuktan, maldan, çevreden, komşudan, dünya denen şeyden ben imtihan olacağım. Dünya benim önüme internet olarak geldiği bir zamanda Darun Nedve diye bir imtihanım olmaz benim. Ben Übey ibn Halef'i arayamam. Çünkü medya diye bir dünyada yaşıyorum ben. Çevrem medya diye kuşatılmış. Paranın internet üzerinden maaş olarak ödendiği bir zamanda Kureyş'in altınları diye bir imtihan çeşidi olur mu? Her şey internet şifresi üzerinden, ben Kureyş'in altın ve gümüşü, dinar ve dirhemi diye bir imtihan bekleyemem ki. O Kureyş'in imtihanıydı. Kureyş'e muhatap olan ashab-ı kiramın imtihanıydı. Radıyallahu anhum cemiyan. Basiretli olmam gerekiyor benim. Ben bugünün imtihanına muhatabım. Bugünü imtihan olarak geçiriyorum ben. Çoluk çocuk, aile, çevre, vakıf, dernek, isime takılmadan bugün hayat ne üzerinden yaşanıyorsa ben onunla muhatabım. Rabbim kendi öz doğurduğum çocuğumu bile bana imtihan konusu olarak fitne diye adlandırıyor. Bilin ki mallarınız ve evlatlarınız fitnedir diyor. O fitneyi aşıp gidebilen Allah katındaki ecri yakalayacaktır diyor. Fitne imtihan demek. Neyin peşinden koşuyorsam imtihanım odur. Siyasetin peşinden yıllarca koştuysam mahşer yerinde siyaset yüzünden bocalayacağım veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Havz-ı Kevser'ine kavuşacağım demektir. Çocuk hayalim vardıysa çocuk üzerinden, eş hayalim vardıysa eş üzerinden, mal hayalim vardıysa mal üzerinden,

Şöhret diye bir tutkunluğun vardıysa şöhret üzerinden, neyin peşinde koşuyorduysam mahşer yerinde onu omuzlarımda yük olarak göreceğim ben. Bunun için en başta dedik ki ashab-ı kiramın siretini, Peygamber aleyhisselam efendimizin siretini okuyup imtihanı onların imtihanı gibi sadece zannetmek yanılgıdır. Bu bir tuzak olabilir. Onların siretini okuyup imtihanlarını anlayıp heyecanlarını yakalayarak, şuurlarıyla şuurlanarak internet üzerinden imtihan kazanmak zorundayız. İmtihan budur, şuur budur. Fitne ile iç içe olup Allah'ı ve rızasını kazanmak budur. Sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in velhamdülillahi rabbil alemin.

بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. O günü hatırlayın. Adı Hendek, diğer adı Ahzab. Hendek'in öbür tarafında Hayberlilerin kışkırtmasıyla on binlere varan düşman. Bu tarafında 3000 Müslüman. Müşriklerin başbuğu Ebu Sufyan ve iki kol Gatafanlılardan Fezare ve Mürre. Onlara da kendilerinden birer komutan. O günü hatırlayın. Muhacirlerin sancaktarı Zeyd bin Harise, Ensar'ın sancaktarı Sad bin Übade ve baş komutan Resul-ü Zişan. İşte Hendek'in tarafları bunlar. Bu savaşın bir tarafı daha var. Gökyüzü ordusu. Sancakları sabah rüzgarıyla dalgalanır. Onlar yeryüzünde yalnız Resulullah'ı tanır. Şimdi gözleri büyük melekte ve onlar iniş anını beklemekte. Evet, o günü hatırlayın.

Dayın. Karanlık ve fırtınalı bir gece. Mevsim kış, gece soğuk. Gökyüzünden yağmur gibi ok yağmakta. Medine-i Münevvere ayakta. İnen otlardan birinin hedefi Sa'd bin Muaz ve kesilen ana bilek damarı. Müşriklerden Amr bin Abdüvet adamlarıyla hendeyi geçer ve üç kez meydan okur sahabeye. Aranızda benim elimle cennete gitmek isteyen biri varsa çıksın. Üçünde de Hazreti Ali kalkar yerinden. Üçünde de Efendimiz tutar ellerinden. Sonunda kendi eliyle giyindirir zırhını. Kendi eliyle beline taktığı meşhur zülfikar ve çıkarır mübarek sarığını Hazreti Ali'nin başına bağlar. Allah'ın arslanı yürürken düşmana, Nazlı Nebi'den içli bir dua yükselir semalara. Ya Rab, amcamın oğlu Ubeyde Bedir'de şehit oldu. Amcam Hamza ise Uhud'da. Geriye bir amcaoğlu Ali kaldı. Ona yardım eyle. Onu muhafaza buyur. Beni de yalnız bırakma. Peygamberin duası biter bitmez bir toz bulutu, Allah'ın arslanı görünmez oldu ve Amr, ikisi de görünmüyorlar. Kılıç sesleri, naralar çok sürmez, birden kesilir sesler. Yavaş yavaş dağılan toz bulutu, yavaş yavaş beliren suret. Önce Zülfikar çıkar toz bulutundan, sonra yeleleri toza bulanmış arslan. Ve kükrer Eroğlu Er, kükrer Allahu Ekber. Müşrikler anlar ki bu hendek kesinlikle geçilemeyecek. O zaman toplanır bütün kuvvetler, on binlere varan sayılarıyla, ellerinde ok ve yaylarıyla hep birden saldırıya başlar. Ne şiddetli bir gündü o. Tam dört vakit secdeye uzanamadı başlar. Ne karanlık bir geceydi. Kendi elini uzatsan göremiyordun. Karanlık böyle bir derecedeydi. İşte bu karanlıktan istifade eden o azılı müşriklerden Nevfel bin Abdullah hendeyi atlar ama onu da Hazreti Zübeyr haklar. Ve ayaklar, titreyen ayaklar. Peygamberin ordusunda ayakları titreyenler var. Ayakları titreyen münafıklar. Çünkü Beni Kureyza ahdinden dönmüş. Bugün savaşı bırakıp evlerine dönecekleri günmüş. Hadi Allah'ın Nebisi münafıkları anlar. Ya şu bazı Müslümanlar? Bahaneleri çoluk çocuk endişesiydi. Bir bir mazeret beyan edip döndüler gerisin geri. Oysa ölümüne biat etmemişler miydi? 3000 kişilik peygamber ordusundan geriye kalan 300 arslan. Ama onlar da korkunun pençesindeydi. Önlerinde Ebu Süfyan ve müşrik ordusu, arkalarında Beni Kureyza korkusu. Yağmur gibi yağan ok ve açlık ve soğuk. Açlık solgun bir renkle yüzleri gölgeliyor. Bakın bir sahabe Fahri Kainat'ın yanına geliyor. Güç yok, takat yok. Varlığım sana feda olsun efendim, diyor ve başını öne eğiyor. Dayanacak halim kalmadı. Açım ya Resulallah. Açlığımı bastırmak için midemin üstüne taş bağladım. Ve kuşağını açıyor. Bir taş düşüyor toprağa. Efendimiz önce taşa, sonra hüzünle sahabeye bakıyor ve elini uzatıyor, kendi kuşağını açıyor. Toprağa iki taş düşüyor. Sahabe gözleri yaşlı Efendimiz'e bakıyor. Hiçbir şey söylemeden karanlığa akıyor. Kolay değil. Bir ay boyunca içtikleri su, yedikleri hurma. Gündüzü açlıkla bitirdiler hendekte. Hendekte
soğukla geçirdiler geceyi.

bir ay boyunca savaştılar. Ne bu düşmanın gideceği var, ne de bu savaşın biteceği. Allah Resulü mübarek ellerini semaya uzattı ve dua, hayır dua değil, beddua. Ey Kur'an'ı indiren, hesabı en çabuk gören, kavim ve kabileleri bozguna uğratan Allah'ım, şu kabileleri de hezimete uğrat, sars onları Allah'ım. Dua biter bitmez yavaş yavaş çoğalan bir ses, gökyüzünün karanlığından yeryüzüne doğru akan bir serinlik. Önce sel dağının eteklerinden gücünü hissettirmeden alemlere rahmet peygamberi mübarek ellerinden öperek geçti. Sonra hendeğin üzerinde kuşandı azameti, kasırga adını aldı ve kendine mahsus hışmıyla müşrik ordusunun içine daldı. 2000 melekle inmişti yere. 2000 melek kalplere korku salmakla görevliydi. Düşmanın altını üstüne getirmekse kasırganın görevi. O kasırganın adı gün doğusuydu ve zaten o tek başına Allah'ın bir ordusuydu. Bir süre sonra durdu kasırga. Göklere çekildi melekler. Allah'ın Resulü o gecenin sabahı ashabıyla birlikte Medine'ye döndü. Şimdi hamd ve şükredilecek andı. Çünkü hendek Allah'ın yardımıyla zaferle noktalandı. Hatırlayın Ahzab suresindeki ayeti. Ey müminler! Üzerinize ordular gelmişti de biz onlara kasırga ve sizin görmediğiniz askerler göndermiştik. İşte o günü hatırlayın.

قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا

وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون ونقلب أفئدتهم وأبصارهم

فهو يصل إلى شركائهم ساء ما يحكمون وكذلك زين

وصفهم إنه حكيم عليم قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar. Evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil. Mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var. Anlatan Hazreti Peygamber. Allah mahşer günü öncekileri ve sonrakileri tek bir düzlükte toplar. Bakan onlara bakar, çağıran onları işitir. Güneş onlara yaklaşır. Gam ve sıkıntı insanların tahammül edemeyecekleri dereceye ulaşır. Öyle ki insanlar, içinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musunuz? Bizlere şefaat edecek birini bilmiyor musunuz? Demeye başlarlar.

birbirlerine "Babamız Adem var" derler ve ona gelirler. "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni kendi eliyle yarattı. Kendi ruhundan sana üfledi. Bütün isimleri sana öğretti. Meleklerine senin önünde secde ettirdi. Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın?" derler. Adem aleyhisselam, "Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Aslında şefaate benim yüzüm yok. Çünkü cennetteyken Allah beni o ağaca yaklaşmaktan men etmişti. Ben bu yasağa asi oldum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Nuh aleyhisselama gidin" diyecek. İnsanlar Nuh aleyhisselama gelecekler. "Ey Nuh, sen yeryüzü ahalisine gönderilen rasullerin ilkisin. Allah seni çok şükreden bir kul, abden şekura diye isimlendirdi. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun? Rabbin nezdinde bizim için şefaatte bulunmaz mısın?" diyecekler. Nuh aleyhisselam da şöyle diyecek: "Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Benim bir dua hakkım vardı. Ben onu kavmimin aleyhine beddua olarak yaptım. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İbrahim aleyhisselama gidin." İnsanlar İbrahim aleyhisselama gelecekler. "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve arz ahalisi içinde yegane halilisin. Bize Rabbin nezdinde şefaat et. İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. İbrahim aleyhisselam onlara, "Rabbim bugün öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Şefaat etmeye kendimde yüz de bulamıyorum. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Musa aleyhisselama gidin." İnsanlar Musa aleyhisselama gelecekler. "Ey Musa, sen Allah'ın peygamberisin. Allah seni risaletiyle ve hususi kelamıyla insanlardan üstün kıldı. Bize Allah nezdinde şefaatte bulun." Musa aleyhisselam da, "Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek. Esasen Rabbim nezdinde şefaate yüzüm de yok. Çünkü ben öldürülmesiyle emrolunmadığım bir cana kıydım. Bugün ben mağfirete mazhar olursam bu bana yeter. Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. İsa aleyhisselama gidin" diyecek. İnsanlar İsa aleyhisselama gelecekler. "Ey İsa, sen Allah'ın peygamberisin. Meryem'e attığı bir kelamısın ve kendinden bir ruhsun. Üstelik sen beşikteyken insanlarla konuşmuştun. Rabbin nezdinde bize şefaat et." İsa aleyhisselam da diğer peygamber kardeşleri gibi, "Bugün Rabbim öyle bir gazaba gelmiş ki, bundan önce ne böyle bir gazaba gelmişliği var, ne de bundan sonra gelecek" diyecek. "Nefsim, nefsim, nefsim. Benden başkasına gidin. Muhammed aleyhisselama gidin" diyecek. Ve insanlar bana gelecekler. "Ey Muhammed, sen Allah'ın peygamberisin. Bütün peygamberlerin

0: sonuncususun. Allah senin geçmiş, gelecek bütün günahlarını mağfiret buyurdu. Bize Rabbin nezdinde şefaatte bulun. Şu içinde bulunduğumuz hali görmüyor musun diyecekler. Bunun üzerine ben arşın altına gideceğim. Rabbim için secdeye kapanacağım. Derken Allah, benden önce hiç kimseye açmadığı methü senaları benim için açacak. Ben onlarla Rabbime methü senalarda bulunacağım. Sonra, ey Muhammed, başını kaldır ve iste. İstediğin sana verilecek. Şefaat talep et. Şefaatin yerine getirilecek denilecek. Ben de başımı kaldıracağım. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Rabbim, ümmetim. Ey Muhammed denilecek. Ümmetinden üzerinde hesabı olmayanları ve kalplerinde hardal tanesi kadar iman bulunanları cennet kapılarından içeri al denilecek. Gün öyle bir gün ki baba evladından kaçar, evlat annesinden. Ne mal fayda verir insana, ne de çoluk çocuk. İnsan amelleriyle baş başa. Gün öyle bir gün ki mahşer gibi değil, mahşerin ta kendisi. Her insanın mutlaka göreceği, yaşayacağı bir gün. O günle aramızda sadece ölüm var.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Beytullah'ın misafirleri ya vardılar ya yoldalar. Bir kısmı da şimdi mikattalar. Zülhüleyfe'deler, Yelemlem'deler. Elbiselerini çıkarıyorlar. Tıpkı ölünce üzerimizden elbiseleri soyacakları gibi. Sonra

gusül abdesti alacaklar. Ölünce dünyada kirlenen bedenlerimizi yıkadıkları gibi. Sonra ihramlarını giyecekler. Yıkananlara kefenleri sardıkları gibi. Ardından mescide varacaklar. İki rekat namaz kılacaklar. Ölünce musallaya koyunca arkanızdan dostlarınızın, kardeşlerinizin namaz kıldıkları gibi. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. Zülhüleyfe'de, Yelemlem'de, Cuhfe'de ihramlarını giyenler sanki Hazreti İsrafil sura üflemiş. Onlar da kabirlerinden kalktılar da Rablerine, kainatın sahibine gidiyorlar. Yeniden oldular, var oldular. Ahiretin değerleriyle varlıklarını inşa ettiler. Dünyada ölüp de dirildiler. İhramla vur havur lebbeyk Allahümme lebbeyk diyerek Kabe-i Muazzama'ya gidiyorlar. Sanki Ebu Kubeys'in üzerinde Hazreti İbrahim Aleyhisselam وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ظَامِرِ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيدٍ. Allah'ın kullarını Beytullah'ı ziyarete davet ediyor. Kimi Buhara'dan, kimi Cava adalarından, kimi Mağrip'ten, kimi Anadolu'dan yollara düşmüşler. Lisanları, dilleri, renkleri farklı farklı. Hepsi lebbeyk Allahümme lebbeyk, lebbeyke la şerike leke lebbeyk diyerek Beytullah'a, Allah'ın beytine gidiyorlar. Kabe-i Muazzama'ya yaklaşacaklar. Ayaklarını çıkaracaklar, ayakkabılarını çıkaracaklar. Buralar İbrahim'in, buralar Hazreti İsmail'in, burası Hazreti Muhammed'in şehri diyecekler aleyhissalatu vesselam. Beytullah'a yaklaşınca kapısında şu ayeti görecekler haremin. وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ. Rabbinize, onun affına, genişliği yerlerle gökler kadar olan cennetine koşun. Üzerlerinde kefenleri sanki kabirlerinden kalktılar. Şimdi Beytullah'ı görecekler. Nasıl ki kıyamet günü lillezine ahsenul husna ve ziyade, ru'yetullah ile ehli iman Cenab-ı Hakk'ı görerek o devletle şerefyab olacak. Kabe'nin, haremin kapısından içeriye girenler Hacerül Esved'e koşacaklar. Allah Resulü Aleyhisselam'ın ifadesiyle yeminullahi fil arz, Allah'ın yeryüzündeki sağ eli mesabesinde olan Hacerül Esved üzerine ellerini koyacaklar. Ben Cava adalarından, ben Arakan'dan, ben Mağrip'ten gelen kulun Abdullah ya Rabbi diyecekler. Rü'yetullah'ı orada yaşayacaklar. Eve girince evin sahibiyle musafaha edilir. Eğer muhteremse sağ eli öpülür. Efendimiz Aleyhisselam da Hacerül Esved'i bize anlatırken Allah'ın sağ eli mesabesinde buyuruyor. Yani tazim var, ihtiram var, onunla Kabe-i Muazzama etrafında tavafa başlıyorsunuz. Kabe'nin kapısıyla Hacerül Esved arası mültezem. Oraya gelecekler, alınlarını Kabe-i Muazzama'nın duvarına göğüsleriyle beraber yaslayıp orada gözyaşı dökecekler. Orası dualara icabet edilen yer. Orası Mekke'den tek başına hicret ederken küfre meydan okuyan fakat oraya geldiği zaman gözyaşlarını tutamayan Ömer'in ağladığı yer. Allah Resulü Aleyhisselam'ın arkasından gelip İbki ya Umar, İbki ha huna tuskabul abarat. Burada ağla Ömer, burada ağladıkça gözyaşlarıyla beraber günahlar dökülür dediği yerde neler yaptılarsa dünyada onları hatırlayacaklar. Onların affını, mağfiretini kainatın sahibinden isteyecekler. Döndükçe günahları hatırlarına gelecek. Çocukluklarını düşünecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın müjdesi hatırlarına gelecek. Acaba Rabbim de beni buradan günahsız şehrime, yerime, yurduma alır götürür mü diye Kabe'nin kapısına gözleri ilişecek. Orada şu ayet onu teselli edecek. Kul ya ibadiyellezine esrafu ala enfusihim la taknedu min rahmetillah. Günah

Aha batanlar, kavrulanlar, savrulanlar, eğer buraya kadar geldiyseniz la taknadu bir rahmetillah, Allah'ın rahmetinden, affından umudunuzu kesmeyin. Rüknü Yemani'ye gelecek. Orada da elini kaldıracak, istilam edecek. Efendimiz Aleyhisselam'ın hadisi şerifleri hatırına gelecek. Seb'ine melek, karşısında tam 70 melek, seb'ine meleken, onun Rabbena atina dualarına kalu amin, amin. Melekler dualarına amin diyecek. Kabe-i Muazzama etrafında tavaf edecek. Sonra oradan Safa Merve'ye gidecek. Hacer annemizin yürüdüğü yer. Kabe-i Muazzama'da bir oluşa, yeni bir dünyaya girmişti. Ölmeden ölümü yaşamış, Cenab-ı Hakk'ın bütün talimatlarına lebbeyk Allahümme dedi. Fakat şimdi içinde acılar var, umutsuzluklar var. Ya Rabbi, evime, yurduma dönünce senin talimatlarını uygulamak isteyecek. Nefsim karşıma dikilecek, evim direnecek, sokak direnecek, çarşı direnecek, toplum direnecek. Bu asırda, bu zamanda bunlar olur mu diyecekler. Hacer annemizi hatırlayacak. Yalnız başına dağlar arasındaki o kadını, İsmail'in annesini hatırlayacak. Bi vadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Hazreti İbrahim oraya bırakınca insan yok, su yok, ekmek yok. Yalnız başına kundağındaki çocukla bir kadın. İbrahim Aleyhisselam'ın arkasından ağlarken, İbrahim, bizi buraya terk edip nereye gidiyorsun? Bizi buraya bırakmayı, bu halde yalnız başına ibka etmeyi sana Allah mı emretti deyince, gözü yaşlı Hazreti İbrahim Aleyhisselam geri dönüp evet deyince, izen la yudayyuna, madem ki Rabbim emretti şimdi gidebilirsin. İsmail'i de annesi Hacer'i de burada unutmayacak. Medeniyetin kurucu şahsiyetlerinden Hazreti Hacer'i, yalnız başına İsmail'le orada direnen o büyük kadını düşünecek. Peki ya Rabbi, ben o kadın kadar da mı olamayacak? Şimdi dönüyorum, Safa Merve arasında hacerleşiyor. Evime, yerime, yurduma dönünce karşıma kimler çıkacaksa, işte ben Allah'ım, senin bütün talimatlarını uygulama sözü veren Hacer gibi buradayım diyecek. Oradan ayrılacaklar. Terviye günü Mina'ya çıkacaklar. Sonra Arafat'a gidecekler. Marifete erecekler. Hazreti Adem Aleyhisselam'ı düşünecekler. Kâlâ rabbenâ zalemnâ enfusenâ ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Ya Rabbi, eğer merhametine, eğer affına muhatap olamazsak ebediyen hüsrana mahkum oluruz diye ağlayan Hazreti Adem gibi orada gözyaşı dökecekler. Kainatın sahibinden aflarını, mağfiretlerini dileyecekler. Güneş batınca lebbeyki diye diye Müzdelife'ye doğru ilerleyecekler. Kainatın sahibinin beytine yeniden kavuşmanın, Kabe'ye dönmenin heyecanı var onların içerisinde. Mina'da bayram günü sabah şeytanı taşlayacaklar. Sonra ziyafet sofrası kurulacak. Bayram günü oruç tutmak haram. Arakanlıyla mağripli kurbanlarını kestikten sonra aynı sofraya oturacaklar. Allah'ın ziyafet sofrasına. O ziyafet sofrası onlara diyecek ki, eğer haccın mana ve mefhumunu idrak ettiyseniz, zorluklara lebbeyk dediyseniz, bütün bu belaların, musibetlerin arkasından sizi Allah'ın ziyafeti bekliyor. Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da temizlendiler. Şimdi yeniden ziyaret tavafı için Beytullah'a dönüyorlar. Dönecekler, tavaf edecekler, farzı eda edecekler. Orada öyle bir aşk, öyle bir muhabbet onları kuşatacak ki, bir kadın Beytullah'a geliyor. Tavaf ederken diyor ki, hadihi diyarul mahbub ve aynel muhibbun. Bu sevgilinin yurdu, peki ya o zaman sevgililer nerede? Yani orada kendinden geçmeye gidecekler. Muhammed bin Yasin diyor ki, Kabe-i Muazzama etrafında dönüyorum. Taştan yürekler, taştan duvarları dönüyorlar. Ama Allah'ın veli kulları Hakk'ı tavaf ediyorlar. Bir ara birisiyle karşılaştım. Dedim ki,
sen neredensin?

O da bana aynı soruyla mukabelede bulundu. 2 aylık mesafeden geliyorum dedin. Çok yakın dedi. 2 aylık bir yol. Sanki siz Kabe-i Muazzama'nın komşuları gibisiniz. Peki ya sen nereden geliyorsun? Tam 5 yıldır yollardayım. İşte bu hale geldim. 2 büklüm oldum. O zaman kendimden geçtim. Dedim ki ya Rabbi, bu nasıl bir aşk? Bu nasıl bir iman? Beytullah'a gelebilmek için tam 5 yıldır bir Müslüman yollarda lebbeyk Allahümme lebbeyk diye yürüyor. Benim bu hayretime o da hayret etti. Şöyle bir şiir inşaat etti. Zur men hevite ve in şeddet bi keddar ve hale min dunihi hucbun ve estar la yemna'anneke bu'dun an ziyareti innel muhib limen yehvahu zevvar. Eğer seviyorsan sevgiliyi ziyaret edeceksin. Ne uzaklıklar, ne perdeler, ne dağlar sana engel olamayacaklar. Çünkü seven sevgiliyi ziyaret eder. Onunla onun arasında, sevgili arasında engel kalmaz. Allah'ın sevgilileri üzerlerinde ihramları, Beytullah'talar, onun yolundalar, vur havur oraya doğru ilerliyorlar. Kıyameti yaşıyorlar, mahşeri yaşıyorlar. Temizlenecekler, oradan ayrılıp Efendimiz Aleyhisselam'ın huzuruna varacaklar. İmam Malik rahmetullahi aleyhin atına binmediği, madem ki bu topraklarda Hazreti Muhammed Aleyhisselam yaşadı, onun yaşadığı şehri atımın ayaklarına çiğnetecek kadar edepsiz olamam dediği Allah Resulü'nün şehrine gelecekler. Varsın birileri kitap yazsınlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a salat ve selam getirilmekten rahatsız olan, sefih olanlar, ahmak olanlar, ecehel olanlar, Şia'ya ruhunu ve aklını kaptıran ahmak herifler, bu ümmetin Allah Resulü Aleyhisselam'a muhabbetinden rahatsız olsunlar. Onlar eser yazsınlar. Fakat Hüccac-ı Kiram onların yalanlarını ayaklar altına alıp dedeleri gibi, Osmanlı gibi, nasıl onlar rayları döşediler ama emrettiler ilgililere, görevlilere. Dedenin Sultan Hamid onlara talimat verdi, buyurdu ki Medine'ye yakın yerlere, o güzergaha rayların üzerine keçeler sereceksiniz. Ve sonra 8 kilometre kala makinist motoru kapatacak. O hızla gidecekler. Allah Resulü motor sesinden ve demir sesinden rahatsız olmasın. O edeple Medine'ye girecekler. Biz geldik ya Resulallah diyecekler. Efendimiz Aleyhisselam'ın getirdikleriyle, anlattıklarıyla, bildirdikleriyle, duyurduklarıyla Ebu Bekir'i, Ömer'i, Osman'ı, Ali'yi radıyallahu anhum, onları, onların değerlerini yaşayacaklar ve hacı olarak gelecekler. Allah Resulü'nün öğrencileri olarak gelecekler. Üzerlerinde Arafat'ın, üzerlerinde Mina'nın, üzerlerinde Medine'nin kokusu, üzerlerinde Hazreti Muhammed'in kokusu olduğu halde dönecekler. Ve sonra sokaklara, çarşılara, bütün dünyaya Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın talimatını anlatacaklar. Kabe'ye girerken, Hacer-ül Esved'e gelirken ellerini Allah'ın eli üzerine koyuşlarını, Hacer gibi söz verişlerini hatırlarından hiç çıkarmayacaklar. Cenab-ı Hak o manayı kuşanmayı hepimize nasip eylesin. Onlar orada yaşayacaklar, birkaç gün sonra bize de dua edecekler. Rabbim bize de, bütün bir alemi İslam'a da o ruhu, o manayı, müdrik olmayı ihsan buyursun.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok.

0: benim gözlerim. Ağlıyor bu gece. Ay yüzlü, gül yüzlü peygamber neredesin? Gökyüzü karanlık, sabah olmaz yine. Güneşim, gündüzüm, yıldızım neredesin? Neredesin ya Resul? Neredesin?
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade,

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج ذلك بأن الله هو الحق وأن

0: معطلة وبئر
1: İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.

Habibullah'ı sevmek, Hazreti Amine gibi. Son nefesinde elinden şefkatle tutup seslenmişti ona. Ey dehşetli ölüm okundan Allah'ın yardım ve ihsanıyla 100 deve karşılığında kurtulan zatın oğlu. Allah seni aziz ve devamlı kılsın. Eğer rüyada gördüklerim doğruysa sen celal ve ikram sahibi olan Allah tarafından Adem oğullarına peygamber gönderileceksin. Sen ceddin İbrahim'in teslimiyet ve dinini tamamlamak için gönderileceksin. Allah seni putlardan koruyacak ve alıkoyacaktır. Her yaşayan ölür. Her yeni eskir. Evet ben de öleceğim. Fakat ismim ebedi olarak yad edilecektir. Çünkü tertemiz bir evlat doğurmuş, arkamda hayırlı bir yad edici bırakmış bulunuyorum. Ve huzurla kapanan anne gözleri ve acıyla ıslanan minik göz bebekleri. Seneler sonra bir sefer dönüşünde Ebva'dan geçerken aziz ve muhterem annesinin kabrini ziyaret ediyor ve ağlıyordu. Onun ağladığını görünce sahabe de ağlamaya başladı.

ve gözyaşlarının sebebini söyledi. Annemin bana olan şefkat ve merhametini hatırladım. Habibullah'ı sevmek, Necaşi gibi. Habeşistan'a hicret eden Mekkeli Müslümanları dinleyince kendini tutamadı. Sizi ve yanından geldiğiniz zatı tebrik ederim ki o Allah'ın Resulüdür. Zaten biz onun vasıflarını kitabımız olan İncil'de okumuştuk. O peygamberi Meryem oğlu İsa da insanlığa müjdelemişti. Allah'a yemin olsun ki eğer o benim ülkemde bulunmuş olsaydı ayakkabılarını taşır, ayaklarını yıkardı. Resulullah'ı sevmek, Varaka bin Nevfel gibi. Duyunca Hira Nur Dağı'ndaki geceyi, ihtiyar bir haykırışa döndü kelimeler. Kuddüs, Kuddüs, bu gördüğün melek, Yüce Allah'ın Musa peygambere gönderdiği Ruhul Kudüs'tür, namusu ekberdir. Sen ise bu ümmetin peygamberisin. Ah ne olurdu, yeni dine halkı çağırdığın günlerde ben de genç olsaydım. Kavmin seni yurdundan çıkaracakları zaman sağ olsaydım. Eğer senin davet gününe yetişirsem bütün gücümle sana yardım edeceğim. O yetişemedi davet gününe. Ama yetişenler vardı. Çekirdekten filize, daldan meyveye doğru yetişenler vardı. Ashab vardı. Habibullah'ı sevmek, Ashab-ı Güzin gibi. Ama hangi birini örneklesin zaman? Ehl-i Beyt'i mi, Aşere-i Mübeşşere'yi mi, Ensar'ı mı, Muhacir'i mi? Ashab-ı Güzin'e örnek Ammar bin Yasir olsun. Babası ve annesi İslam'ın ilk şehitleri. Ammar bin Yasir'e İslam'a girdi diye çöl güneşinin altında demirden bir gömlek giydiriliyor. O kavurucu sıcaktan ilikleri eriyor. Bir başka işkence, ateşle dağlanıyor Ammar. Küfre zorlanıyor. Ve Ammar bu azaptan gözünü açınca Efendimizin yanında buluyor kendini. İşkencenin her türlüsünü tattık ya Resulallah diyor. Önce peygamber duası. Allah, Ammar ailesinden hiç kimseye cehennem azabını tattırma. Sonra peygamber müjdesi. Ey Ammar, sen bu işkencelerle ölmeyecek. Uzun bir müddet yaşayacaksın. Senin ölümün azgın bir topluluğun eliyle olacak. Sevmek Habibullah'ı, Ashab-ı Güzin gibi.

Kardeşlerim, muazzez müminler, Kurban Bayramı'nı idrak ettik, idrak ediyoruz. Hazreti İbrahim gibi en sevdiklerimizi Cenab-ı Hakk'a teslim edebildiysek, İsmail Aleyhisselam gibi canımızı Allah'a adayabildiysek, o iradeyi gösterebildiysek, bayramı bütün heyecanıyla, bütün şubeleriyle idrak ediyoruz demek. Kurban Bayramı ümmetin bayramıdır. Kul bi fadlillahi ve bi rahmetihi fe bi zalika felyefrahu. Huve hayrun mimma yecmaun. Allah'ın fazlıyla, rahmetiyle, ihsanıyla seviniyoruz. Sokaklarımız, evlerimiz bayram yapıyorlar. Fakat bütün insanlığın, bütün beşeriyetin bayramı İslam'la olur. Yeryüzü, şu ihtiyar dünya, günleri yeniden bayrama dönebilmesi için İslam'la kucaklaşması, İslam'la hemhal olması gerekir. İslam bütün insanlığın, kölenin, ezilenin, horlananın, evinde, ailesinde huzuru, saadeti kaybedenlerin, yani hasılı nefes alan herkesin bayram vesilesi, bayram kaynağı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelene kadar kölenin, ezilenin, hakkı hukuku ayaklar altında çiğnenenlerin hatırını gündeme taşıyan, bunlardır, bunlar da insandır diyen birisi çıkmadı. Ne bir kilisede papaz, ne havrada bir haham çıkıp da yapmayın ey Romalılar, Bizanslılar. Bunlar da insan. Neden bunların bukaları, neden ellerinde, ayaklarında zincirler var? Bunların da yaşamaya hakkı var diye birisi onların hukukunu müdafaa etmedi. Romalılar gasp ederler, alırlar, insanların hürriyetlerini çalarlar, sonra onları tarlalarına götürürler. Sabahtan akşama kadar ellerinde, ayaklarında zincir, vur havur çalıştırırlar. Ellerinde kırbaçlar, hayvanlar gibi kırbaçlarlar, bundan zevk alırlar. Hamamlarında, mutfaklarında, sokaklarında çalıştırırlar. Kadın çalışır, erkek çalışır. Acıktıkları zaman yine ellerinde, yine ayaklarında zincir var. Önlerinde hayvan yalı gibi bir şey koyarlar, kırbaçla onu yedirirler. Sonra akşam olur, köle ya onlar. Onlar da insan, onların da dinlenmeye ihtiyacı var, hücrelere koyarlar. Bir hücrede en az 50 kişi kalır. Yine ellerinde, yine ayaklarında zincirler, vukalar var. Birisi çıkıp da kiliseden, havradan, Roma'nın kanun yapıcılarından, Yunan filozoflarından yapmayın bunlar da insandır diyen birisi yok. Ta yeryüzünün ufkunda, Hira Dağı'nda Hazreti Muhammed görünene kadar. Cebrail'in ikra bismi rabbikellezî halak, halakal

insane min alak, değişine kadar. Elem nahlukkum min ma'in mehin, yapmayın. Allah Azze ve Celle insanı bayağı sudan yaratan, sizi o bayağı sudan yaratmadık mı? Kölenin de hür olanın da kaynağı aynı değil mi? O halde neden bunlara bu zulüm, neden bu cevru cefa? Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın sesi Kur'an'ın ayetleri duyulana kadar onların hakkını müdafaa eden birisi gelmedi. Onun için diri diri toprağa gömülmeyi bekleyen kız çocuklarının, bukaya, zincire vurulan tarlalarda sabahtan akşama kadar emeği sömürülen insanların bayramıdır İslam. Yeryüzü yeniden Hazreti Muhammed'le bayram yapacak. Yeniden Kur'an-ı Hakim'le bayram yapacak. İlk defa Kur'an-ı Hakim'in ya eyyuhennas inna halaknakum min zekeri ve unsa ve ceallakum şu'uben ve kabaila li ta'arafu inna ekremekum indallahi etkakum. Biz sizi böyle farklı kabileler halinde, farklı ırklar, farklı renkler, farklı lisanlarla biri diğerini sömürsün diye değil, birbirinizi tanıyın diye yarattı. Kur'an-ı Hakim bu ayeti okuyana kadar Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem فَلْيُدْعِمْهُ مِمَّا يَطْعَمْ. Köleler, Allah'ın emanetinize verdiği kardeşleriniz, yediğinizden onlara yedirin, giydiğinizden onlara giydirin. Eğer kurtulmak istiyorsanız köleleri azat edin. Cehennemin narından kurtulmak istiyorsanız azat ettiğiniz her kölenin uzvuna mukabil Allah bir azanızı, bir uzvunuzu cehennemden azat edecek. Değişine kadar bu köle alayım, kurtarayım, hürriyetine kavuşturayım yeryüzü en akil insanları hiçbirinin meclisine gelmedi. Ne Roma'nın ne Bizans'ın parlamentolarında köleler de insan, bunların hakkı var diye yeryüzünde kimse konuşmadı. Allah Resulü Aleyhisselam konuşana kadar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hem hürriyet var dedi, hak var dedi, bizzat bunu dünyaya taşıdı. Ordu komutanı atayacak Zeyd bin Harise, önceden köle, Muhte'ye ordu gidiyor, komutan Zeyd bin Harise olsun. Atadığı komutanlar arasında Zeyd bin Harise de var. Ömrünün son günleri, Allah Resulü dünyadan ayrılacak aleyhissalatu vesselam. Yine bir ordu hazırlıyor, yine emri bil maruf, yine cihat var. Bu defa Zeyd bin Harise'nin, kölenin oğlu Usame, Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma, onu komutan olarak atar. Ordunun içerisinde Ebu Bekir var, Ömer var, Muhacir var, Ensar var. Fakat kölenin oğlu Ebu Bekir'in olduğu orduda komutanlık yapar. Allah Resulü Aleyhisselam ahirete irtihal edince ordu geriye döner. Ebu Bekir radıyallahu anh halife olur. Yine orduyu hazırlar, ordu yola çıkar. Ebu Bekir Efendimiz yaya yürür. Usame bin Zeyd radıyallahu anhuma komutan atın üzerinde, haya eder, Ebu Bekir'e bakar. Kur'an-ı Hakim'in ikinin ikincisi dediği Ebu Bekir yaya yürür. İslam kölenin oğlunu komutan olarak atın üzerine koyar. İnmek ister. Vallahi le terkebenne evle enzilenne, ya sen de ata binersin ey Ebu Bekir ya da ben attan inerim deyince, devlet başkanı Ebu Bekir kölenin oğlu yürüsün, devlet başkanı Ebu Bekir'in de ayakları yolda tozlansın. Vallahi la tenzil ve vallahi la erkeb, Allah'a yemin olsun ki sen inmeyecek, Ebu Bekir de ata binmeyecek. Madem Hazreti Muhammed kölenin oğlunu aleyhissalatu vesselam komutan olarak yaptı, artık bundan sonra insanların rengine, ırkına, soyuna değil imanına bakılacak dedi. Sen atın üzerinde yürüyecek, devlet başkanı Ebu Bekir'in yolda ayakları tozlanacak. Yeryüzünün en büyük inkılabını yapan Allah Resulü Aleyhisselam. Medine'deler kardeş yapıyorlar. Amcası Hamza'nın kardeşi Zeyd bin Harise. Kölelere insanlar adam diye bakmıyorlar, hayvan muamelesi yapıyorlar. Halasının kızı Zeynep'i Zeyd bin Harise ile evlendiriyorlar. İnsan diyorlar, bunların da hakkı var. Eğer imanları varsa
takvaları varsa köleler hürlerin de önüne geçecek diyorlar. Hayatına tat

ediyorlar. Sonra o damarı açıyorlar. Sadece Abdurrahman bin Avf 30 bin köle azat ediyor. İnsanlık hürriyeti kardeşlerim Allah Resulü ile tanıdı. O halde ey ihtiyar dünya, madem ki acılar, madem ki ızdıraplar,

Yeniden Hira'nın ufuklarına bak. Yeniden Allah Resulü'nün ağzından İkra bismi rabbikellezî halak. Halakal insâne min alak ayetlerini dinle. Hadi gel. Seni Roma'nın, seni Washington'un, seni New York'un hukuk fakültelerinden mezun olanlar değil, Erkam'da Hazreti Muhammed'in sözleri kurtaracak. Gel Medine sokaklarında dolaşalım. Ebu Bekir'e gidelim, Ömer'e gidelim. Onlar bize fakirlerin de insan olduğunu anlasınlar. Kurban etlerinin etini eve, soyup da kemiklerini fukaraya göndermenin yanlış olduğunu, gelin Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'in evine gidelim, Osman'a gidelim radıyallahu anhuma. Bize kardeşliğin, bize kurbanın, bize İslam'ın yeryüzünde neleri değiştirdiğini ve neleri değiştireceğini anlasınlar. Modern dünya bizi ondan uzaklaştırdı. Artık Erkam'ın evinde Allah Resulü'nü duyamıyoruz. Hira Dağı'na şöyle başımızı kaldırıp da Cebrail'in gelişini, o ayetleri okuyuşunu, o heyecanı hissedemiyoruz artık. Aramızda engeller, aramızda perdeler var. Yatak odalarımız, otel odalarımız. Otel odaları, sağda solda masalar var. Onların üzerine gece kalkar. Belki bu yüksek adam, yüksek sınıfa, birinci sınıf insan acıkır, susar diye oraya meyve tabaklarını koyarlar, meşrubatları, suları koyarlar. Ama arka sokaklarda, Suriye'de insanlar açlıktan inliyorlar. Bizim de karınlarımızın üzerinde ellerimiz var. Fakat çok yedik diye, hazım sorunu yaşıyoruz diye ağrı çekiyoruz, acı çekiyoruz. Neden yediklerimizi hazmedemiyoruz? Fakat Suriye'de bayram günü alimler fetva verdiler. Aç kaldınız ama teslim olmayın. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sancağını düşürmeyin. Aç kaldıysanız da, kardeşleriniz sizi görmeseler de, her ne kadar onlar namaz saflarında innemel mu'minune ihva, Müslümanlar sadece kardeştir ayetini okusalar da, onlar tokluktan acı çekerler, karınlarında, midelerinde ağrılar vardır. Siz açlıktan, kanınız üzerinde eliniz var, kedi etleri yiyin, köpek etleri yiyin ama Hazreti Muhammed'in sancağını teslim etmeyin. Biz de kardeşiz, biz de Müslümanız. Öyle bir dünyayı terbiye etmişti ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Sufileri, dervişleri, erenleri vardı onun. Bir avuç ekmekleri var ya da bir somon ekmekleri var. Yetmiyor ekmekler onlara diye. Işığı biri diğerine teklif ediyor. Fakat kardeşi açken lokmayı nasıl ağzına koyabilir? Sonra birisi çareyi, kandili söndürmekte buluyor. Kandili kapatıyorlar, ekmeği bölüyorlar. Hepsinin önünde şu kadar ekmek var. Bir zaman sonra kandili açıyorlar ki hiçbiri ağzına bir lokma koymamış, kardeşleri aç diye. Şimdi bizim de dünyamız var, arka sokaklarda inleyenler var, otel odalarımız var, meyve tabakları var, sofralarımız var, kebaplarımız var, tatlılarımız var, ekşilerimiz var ama kardeşlerimiz açlıktan kedi ve köpek eti yiyorlar. Onun için ey ihtiyar dünya, seni ne Roma, seni ne New York, ne seni Paris kurtarabilir. Dön Erkam'ın eteklerinde Hazreti Muhammed'i dinle. Medine sokaklarına gidelim. Ebu Bekir'i yetiştiren, Ömer'i yetiştiren, Osman'ı yetiştiren radıyallahu anhum, Hazreti Muhammed yeniden bize konuşsun. Bize söylesin ki cennete mi gitmek istiyorsunuz? Sarp yokuşları aşmak mı istiyorsunuz? O halde esir olanları, toplumsal köle olanları, Hama'da, Hımıs'ta, Arakan'da esir gibi, köle gibi yaşayanları, onları kurtarın, ekmeğinizi, suyunuzu onlarla paylaşın. İşte o zaman cennete giden sarp yokuşları aşacaksınız. İşte o zaman felemma eslema ve tellehu lil cebin. O zaman kurban bayram olacak. O zaman Hazreti İbrahim'i, İsmail'i anlayacak. İşte kurban bayram olunca İslam da yeryüzünün saadet vesilesi olacak. İslam yeniden ihtiyar dünyaya bayram getirecek.

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz. Öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hemşirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

Ellerim boşlukta senin, Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini. Sevgili, ve duhayı ne çok severdin, yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yeğlerdin. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili. Rüzgar yağdınla esti durdu. Allah buyurdu, göğsünü açmadık mı? Yükünü almadık mı? Şanını yüceltmedik mi? Gel ey Amine'nin gururu, Ebu Talib'in uğru, Halime'nin bereketi, Hatice'nin

0: Annen olmadı senin. Baban, deden, amcan, yurdun yuvan olmadı. Ne varisin oldu, ne mirasın. Dost tutmadın insanlardan. Sevdiğin olmadı. Ey yerin Mustafa'sı, göğün Mahmud'u, İncil'in Ahmed'i, Kur'an'ın Muhammed'i, sevgili. Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Ayşe'yi, Fatıma'yı, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, zayıfların başındaki şefkat eli. Ey kimsesizlerin sahibi, çaresizlerin ümidi, sevgili. Tala'l Bedr aleyna. Yesrib'de olay var. Yesribliler ayakta. Kadın, çocuk, genç, ihtiyar, herkes sokakta. Muhammed geliyor diyen bir Yahudi, Yesribliler Muhammed'i hasret kalınan bir gelin gibi, uğruna çöllere düşülen bir Leyla, dillere düşülen sevgili gibi. Yok, yok bu coşkuyu, deliliği anlatamaz hiçbiri. Örneği olmayan bir özveri, sevgi tufanı, insan seli, aşıklar mahşeri, cennet atmosferi. Kucaklıyor Yesrib Muhammed'ini ve bir şarkı, bir destan yükseliyor Ensar'ın dudaklarından göğün katlarına. Yesrib'e gün doğuyor, Yesrib'in gözleri ışılıyor. Toprak, hava, su bile değişti mi ne? Yesrib artık Yesrib değil, Peygamberin şehri Medine. Ey affetmenin zirvesi, Adem oğullarının en merhametlisi, düşmanına bile hayat veren, alemlere rahmet olarak gönderilen elçi, sevgili. Kabe'yi tavaf edişin canlandı hayalimde. Göğsün neredeyse devenin boynuna değiyor. Kim bilir belki de ağlıyordun gizlice. Muzaffer kumandan sen değildin. Sade bir kul gibiydin. Buydu büyük zaferin. Kabe'nin kapısına geldiğinde vaktiyle, aman ya Ali, bil ki benim için bir kişinin dirilmesi binlerin ölmesinden iyi dediğin gibi, can düşmanlarını affetmenin verdiği sevinçle Ensar'ın evine, iman yurdu başkente dönüyordun işte, sevgililerinle, fedailerinle birlikte. Mekke'yi çok sevsen bile zor zamanda kucak açan Medine'yi öksüz bırakmazdın. Ülkelerin canlı olduğuna mı inanıyordun ne? Ey insanların en iyisi, sen kentlerin bile kalbini kırmazdın. Sen ey Mekke'de ezilen, Taif'ten sürülen, Medine'de baş tacı edilen, İstanbul'da özlenen, uğruna ölünen güzeller güzeli, sevgili.
1: Burası Yıldız Efendi.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Eri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda. Allah'ım, onları rahmetinle sevindir.

فيهم حسنات فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Hazırlanın. Uzunca bir yolculuk var şimdi. Asr-ı Saadet'e Ceziretül Arab'a gidiyoruz. Bismillah deyin, bedre öyle girin. Gökte melekler, yerde siz, bekleyin sessiz. Gelince iyi bakın onlara. Hem kendi zamanlarının, hem tüm zamanların en cesur yiğitleridir onlar. Gökte yıldız, yerde aslandır onlar. 125.000 beden ama bir tek ruh, Muhammedi ruhtur onlar. Aslanlar çıkmıştır Medine'den. Şimdi yoldadır Bedir'in aslanları. İşte bakın şu Hazreti Umeyr, aslan yavrusu. Yaşı küçük diye geri çevirecek Resulullah. Ama öyle ağlıyor ki Umeyr, izin veriyor Nebi. Ey Sad bin Ebi Vakkas, sen bağla kardeşin Umeyr'in kılıcını. Boyu kısa, bağlayamıyor. Hazreti Hamza'nın belinde iki kılıç duruyor. Attığı her adım bir kalbi durduruyor. Ey Hamza, gördüğün hiçbir şeyden korkmazsın. Bu doğru ama heybetini gizli tut. Yürüyüşün ölümü korkutuyor. Dinleyin, alemlerin sultanını. O konuşunca rüzgar bile susuyor. Ey ashab, hazır mısınız? Sad bin Muaz ayakta. Ya Resulallah diyor. Seni hak dinle gönderen Allah'a hamdolsun ki sen bize şu denizi gösterip dalarsan biz de seninle birlikte dalarız. Allah'ın bereketiyle yürüt bizi. Tebessüm buyuruyor Habibi Zişan. O gülünce suya kanıyor susamışlar. Güller açıyor yüreklerde. Kederler unutuluyor. Gülüyor Nebi ve yürüyorlar. Mekke'de çekilen acılar dinmiş. Yürüyorlar. Sanki yıldızlar yere inmiş. Önlerinde kainatın güneşi. İşte Hazreti Ömer ve Hazreti Ali. Biri Hattab oğlu, biri Haydar-ı Kerrar. Ve kol kola ölümün ağzına giriyor.

Bedir'de baba oğul, Bedir'de kardeş kardeşe. Mekke müşrikleri 3 yiğit istiyorlar önce. 3 yiğit gösterin aranızdan bize. Melekler alemlerin sultanına bakıyor. Kimi işaret edecek Sultan-ı Resul? Çünkü o işaret edince ay ikiye bölünüyor. Acaba mübarek elleri kime uzanacak? Kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali. Gördünüz mü yiğitleri? Hamza'yı gördünüz mü? Nasıl da salına salına gidiyor. Ya Ali? Sanki gökten iniyor velilerin babası. Ubeyde ayağından yara alıyor. Efendisine gidiyor hemen. Ya Resulallah, ben şehit miyim diyor. Evet, sen şehitsin. Ve dua ediyor efendiler efendisi. Rabbi Rahim'ine uzatıyor ellerini. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç insanı helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti Mikail'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın sağında. Bir fırtına kopuyor Bedir'de. Hazreti İsrafil'in komutasında 1000 melek Resulullah'ın solunda. Ve bir fırtına daha. Hazreti Cebrail 1000 melekle Resulullah'ın önünde. 3000 melek alaca atlarda.

Esirler arasında peygamber amcası Hazreti Abbas. Vakit gece. Esirlerin elleri bağlı. Abbas'ın elleri sıkıca bağlı. Bir inilti yayılıyor geceye. Uyuyamıyor rahmet peygamberi. Ya Resulallah, niçin uyumuyorsunuz diyor sahabiler. Amcamın iniltisi uyutmuyor beni. Ve hemen ashab-ı güzin çözüyor peygamber amcasının ellerini. Resulullah öğrenince durumu emir veriyor. Tüm esirlerini çözün ellerini. Dönüyorlar Bedir'den. Esirler arasında peygamber damadı var. Fidye karşılığı serbest kalacak. Allah Resulüne bir gerdanlık uzatılıyor. Kızınız Hazreti Zeynep göndermiş. Eşinin fidyesi olarak. Şefkat peygamberinin gözleri doluyor. Çünkü bu gerdanlık kızının düğününde Hazreti Hatice'nin taktığı kendi gerdanlığıdır. Yaşlı gözlerle konuşuyor Nebi. Onu salıverseniz, gerdanlığı da Zeynep'e gönderseniz olur mu? Olur ya Resulallah, sen üzülme. Sen bize canlarımızdan daha azizsin. Buyur canımız feda sana. Yeter ki sen üzülme. Dönüyorlar Bedir'den. Sevgilileri dua ediyor. Peygamber duasıyla dönüyorlar. Kuluna yardım eden, dinini üstün tutan Allah'a hamdolsun. Hamdolsun alemlerin Rabbine. Hamdolsun alemlerin sahibine.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir ya Rab, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

أليس ذلك بقادر.

Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okuyordun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Sen ona dokunana kadar ağlaması devam etmişti. Ancak elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Sen Allah katında o kadar faziletlisin ki Allahü Teala sana yapılan itaati zatına yapılmış kabul ediyor. Kim peygambere itaat ederse muhakkak Allah'a itaat etmiş olur. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Senin faziletin Allah'ın katında öyle yüksek derecelere ulaşmıştır ki seni bütün peygamberlerden sonra göndermesine rağmen hepsinin başında zikredip yer veriyor. Ey Resulüm, hatırla.

0: Meryem oğlu İsa'dan da, onlardan sağlam bir söz al. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşalsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Allah katında senin faziletin öyle bir dereceye ulaşmıştır ki, cehennem ehli sana itaat etmiş olmayı ister. Oysa bu temenniyi yaptıkları zaman ateş içinde azap göreceklerdir. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Hazreti Süleyman'a sabahtan öğleye kadar kat ettiği mesafe bir aylık, öğleden akşama kadar kat ettiği mesafede bir aylık yol olan rüzgarı vermişse de, o sana verilen ve üzerinde gece yedinci semaya kadar çıkıp sonra aynı gecenin sabahında dönerek sabah namazını Mekke'de kıldığın Burak'tan daha mucizevi değildir. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer Allahü Teala Meryem oğlu İsa'ya ölüleri diriltme mucizesi vermişse de, onun bu mucizesi zehirlenmiş ve pişirilmiş koyunun seninle konuşup "Zehirliyim, beni yeme" diyen mucizesinden daha üstün değildir. Ya Resulallah, Nuh kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurdu. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyordu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindi, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Allah'ın salat ve selamı senin üzerine olsun. Anam babam sana feda olsun.
1: www.yıldızefem.com.
2: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, Nuri Şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralarda, yetiş can Ahmet'im. Velilikte her daim dirisin. İlim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im. Yetiş.

söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Fırsat bu fırsat.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Alemlerin Rabbi olan Allah bir peygamber gönderecekse eğer, yıldızlarla duyurulur bu haber. Kamer menzillerinde 3 yıldız doğar. 3 yıldız kainatı bu haberle müjdeler. Şimdi son kez doğacak yıldızlar. Müjde üstüne müjde, nur üstüne nur gibi. Şimdi son kez müjdeleyecek o son aziz peygamberi. 52 gün var. Hane-i Saadet'te hüzün ve sevinç iç içe. Tesellisini bekliyor annelerin annesi. Eşini kaybetmiş hazin bakışlarıyla incisini bekliyor. Belki o minik kalp atışlarını duyuyor. Belki gözyaşı döküyor babasız dünyaya geleceğine. Ama taşıdığı rahmetin farkındadır Hazreti Amine. Tam 52 gün. Ve yıldızların da ötesinde hazırlıklar. Kuşlar var. Kuşlar. Bakışlarıyla mesafeler aşmak. Kuşlar. Dünyadan çok uzakta. Ama hızla dünyaya yaklaşmakta. Tam 52 gün var. Mekke-i Mükerreme'de bir felaket haberi. Yemen valisi Ebrehe Kabe'ye saldıracak. Abdülmuttalib'in alınan 200 devesi. Mekke reisi develerini istiyor. Kabe'nin sahibi Kabe'yi koruyor. Ebrehe öfkeli. Onu bana karşı kimse koruyamaz diyor. Kureyş'in ulusu son sözünü söylüyor. Ben ona karışmam. İşte sen, işte o. 52 gün var. Mekke halkı tepelere yürür. Dağ başlarına. Mekke boşaltılır. Harem-i Şerif mahzun. Abdülmuttalip mahzun. Kureyş'in ulusu Kabe'nin halkasına tutunur. İlahi, dokunulmazlığı tehlikeye düşmüş olanları koru. Kabe'yi ve Kabe halkını koru. Ve ardından o da yürür dağlara. Bir tek örtüsü kalır Kabe'nin. Yemen alacası bir örtü. Hane-i Saadet yalnız. Makam-ı İbrahim yalnız. Hicri İsmail, Hacerül Esved ve Kabe-i Muazzama yapayalnız. Ve kuşlar.

kuşlar hızla dünya semasına yaklaşmaktadır. 52 gün. Ebrehe ile 60 bin kişilik ordusu ve sicim gibi yağan taşlar, taşlaşmış yürekleri söküp çıkaran taşlar. 52 gün var. Kabe yalnız değil, Kabe sahipsiz değil ve haykırıyor Kabe. Hani nerede ordunuz? Hani gururlanıyordunuz? Hani kaçış yurdunuz? Hem nereye kaçıyorsunuz? Takip eden Allah, nereye kaçacaksınız? Takip eden Allah, bugün fil ordusundan bu azabı tatmayan hiç kimse kalmayacak. Ebrehe malu, galip olan Allah, biliniz ki sonunuz alevli bir ahttır. İntikam alanların en hayırlısı Allah'tır. Ya Rabbi, bugün ve bugünden sonra eğer bir Ebrehe ruhu toplayıp ordusunu yürürse haremine, ne olur ebabillerini gönderme. Muhammedi muhabbetle dolu bir tek kalpte duruncaya dek gönderme azap kuşlarını. O gün dağlara çekilen halk

Kabe-i Muazzama'nın koruyucusu biziz. Çünkü biz, ümmeti Muhammed'iz. Ebabiller uzaklaşırken Mekke'den, Kabe-i Muazzama gönüller sultanını bekliyor. Anneler annesi gülünü bekliyor.

0: bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Bir sancak altında kaç milyon insan, ne tenleri benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül ne duman, dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış gelmiş nicesi, aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi, her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri, dillerinde dinmez lebbeyk sesleri, arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele, zengin, fakir, paşa, nefer el ele, yan yana secdeder sultanla köle, mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm, ne gam, ne tasa, döner durur gördüm Beytullah'ta ben. Baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de İftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında, Rabbin nazarını Kabe taşında, gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta, erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası, hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede, nice peygamberler nice zirvede, durup bakar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası, ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı, kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran, gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan, şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur, ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana, dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare, bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam, her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden, meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma,

halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman, huzuruna geldim. Ya Rahim, huzuruna geldim. Ya Kerim, huzuruna geldim. Sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim. Boynumu büktüm de geldim. Günahımla, cürmümle ama bir o kadar.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim, baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi, gel gör beni aşk neyledi.

0: fayda kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.
1: Her şey bir şiirle başladı. Peygamber huzurunda okunan bir şiirle. Kızgın kum fırtınalarından, Adem Vadisi'nden kopup gelen bir şairle. Ardında 40 süvari ve alev alev yanan gözlerinde ihanet haberleri. Bu şair Kuza kabilesinden Amr bin Salim'di. En üst perdeden okudu şiirini ve gözlerini kırpmadan dinledi Nebi. Kureyşiler sana verdikleri sözde durmadılar. Hudeybiye'de seninle yaptıkları misakı bozdular. Bizi Vetir'de, kendi yurdumuzda gafil avladılar. Benim kimseyi yardıma çağırmayacağımı, çağıramayacağımı sandılar. Dedi ve durdu. Şair ağlıyordu. Peygamber'e çevrildi tüm gözler. Ve o an tutuldu nefesler. Sahabenin başları yere değiyordu. Çünkü mübarek alınlarındaki damar belli oluyor. Peygamber celalleniyordu. Ey Nebi, Allah'ın kullarını yardıma çağır. İçlerinde Allah'ın Resulü de olsun. Yapılan zulme öfkesinden, renkten renge girsin. Ve büyük bir ordunun başına geçip denizler gibi köpürerek akıp gelsin. Şiir bitmişti. Şair de bitmişti. Gözler hala peygamberdeydi. Allah'ın Resulü ridasını toplayıp ayağa kalktı. Ve sahabe ayağa kalktı. Şimdi konuşan peygamberdi. Eğer